Kan revandır, kan revandır, kan revandır. Yüreğimin hasretinde yalnızlık değme kuş, kaybana geceleri esaretinde. Yüreğimin hasretinde yalnızlık değme kuş.

beni öldürdün. Hem bendeki seni. Böyle olsun istemez. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapalı. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Duysun dünya bu sevdayı, geceyi bize yakıştıralım.
5: Türkiye'yi uyandıran adam gönlü.

Günaydın efendim. 13 Temmuz Pazartesi 7.06 geçiyor. Hoş geldiniz. Yeni bir haftanın başlangıcı. Hava güzel, günlük güneşlik. Sıcak olacak, durum onu gösteriyor. Hoş geldiniz. Tadını çıkardın diyelim. Bir kendimize gelelim, uyanalım. Hadi bakalım.

Dün sabah saat 6.30'da Mustafa Kemal Atatürk'ün bandırma gemisini Cumhuriyet Meydanı'nın tütün iskelesine karadan taşımasının gururunu yaşadık diyor Elif Samsun'dan. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a da, sevgili Halit Doğan'a da teşekkür ediyor. Samsun için yaptıklarından dolayı ne de olsa çarşambalı demiş. Kendimize pay çıkardık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar. Şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında 22 Ağustos'a kadar geçerli 400 TL kampanya SMS'le katılanlarsa 350 TL çip para kazanıyor. Detaylar Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Truvo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzur'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
11: Size Fuzur uyar.
12: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
13: Sütlerin iyisi İhna da Migros'ta 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
14: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
15: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
17: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
18: HDI Sigorta.
19: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
20: Ne istersen Neon 1.
21: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepette büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Gönül dostu Şener.
7: Türkiye'yi uyandıran adam.
8: Of bu ne yavrum?

0: Yanıyoruz. Saat 1'de biz kaçarız. İtalya'dan Hasan ve Mehmet. Sadece siz değil, herkes yanıyor. Dünya yanıyor. Öyle bir değil, acayip bir sıcak var. Kaçın bence de.
1: Yok.

uzun zaman geçti diyor. Bir, yeniden merhaba mesajıyla kimden bu? Fatma'dan gelmiş. Öyle yazıyor. Ya da pardon, Fatma ile çalışırken dinliyormuş. Gökçen göndermiş Sidney'den, Avustralya Sidney'den. Benim yerime beyaz dut ye, çok özledim diyor. 400 lira kilosu abla. Aa. Gerçi eve giderken bizim parkın orada kocaman bir ağaç var. Her gün sallasan 15-20 tane düşüyor yere. Alıp götürsem birkaç tane yesem kendimi suçlu gibi hissediyorum ya. Vallahi bak.

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dalından kiraz koparıp yedikten sonra rahatsızlanmış iki güzel insan ve maalesef ikisi de hayatını kaybetmiş. Ahmet Derin ve eşi Rahime Derin. Biraz da bunun korkusu var. Kiraz ağaçlarında tarım ilacı olduğu iddia ediliyor. İşte o ağacın yanından geçerken o dutları görüyorum ama korkuyorum vallahi.

ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de

0: İstanbul. Hazır mısınız İstanbul? Kulağınız bende olsun. Hem de çok aşkımsın. Benden söylemesi.
1: Türkiye'yi uyandıran adam. Uyandıran adam. Gönül dostu Şener. Şener.

Dünya Kupası'nda 4 takım kaldı. Onlardan da bahsetmezsek olmaz. Başta FIFA'nın takımı Arjantin, FIFA'nın canı gönülden desteklediği Arjantin final, dörtlü finalde. İşte Arjantin futbolcuların tekme atması serbest. Topu elle tutmaları serbest. Hakeme kafa tutmaları ayrıca serbest. Yani o kesinlikle. Ama diğer futbolcular yapamazlar. Kart görürler. Maalesef tam bir fiyasko izliyoruz. Ya çok keyif almıyor mu? Öyle böyle değil yani. Ciddi anlamda sadece futbol olsun diye bakıyoruz. Ama midemizi bulandırdı FIFA.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir önde eşlik edecek sarı kuşaklılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Tablet deyince vatan. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford binek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sens. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Türkiye'yi uyandıran adam. Gönül dostu.

Sağlık ve barışın eksik olmadığı bir hafta diliyorum diyor bizim Fazıl İzmir'den. Barış'a çok büyük ihtiyacımız vardı. Bu Amerika, İran sanki petrol fiyatlarını yükseltmek için pandemide dünyaya verdikleri parayı geri almak için forma giden savaşıyor gibi. Ben bir türlü inanamıyorum da dur bakalım, Allah sonumuzu hayretsin. Denizli ve Açtan Cengiz, günaydın. Hoş geldin diyelim. Tekin Güçlü, Mehmet Köroğlu Hollanda'da işe giderken bizi dinliyorlar. Onlara da bir günaydın diyelim.

İstanbul hazır mısınız? Hazırsanız ben hazırım. Otobüsümüz de hazır. Lokasyonumuz da belli. Telefonunuzda Kral uygulaması vardır. İndirmişsinizdir inşallah. Ve bizi dinliyorsunuzdur. O zaman size lokasyonu vereyim. Otobüsümüz nerede? Kral FM etkinlik otobüsü. Kral etkinlik otobüsü diyelim. Çünkü Kral Pop da aynı şekilde devam ediyor. Ataşehir'de şu an bizim Kral etkinlik otobüsümüz Ateşehir'de. Ateşehir Bulvar Ateşehir Otobüs Durağı'nın yanında. Ateşehir Bulvarı'nda Ateşehir Otobüs Durağı'nın yanında. Telefonunuzda Kral uygulaması varsa hadi şifreyi de vereyim. Hediye için sizi bekliyorlar. Yedi Kule Zindanları şifremiz. Çabuk giden çabuk kazanır. Bekliyoruz. Haydi bakalım. Kral ailesi olarak hediyeleri dağıtmaya devam ediyoruz. Almak isteyenin kulağı bizde olsun yeter. Çünkü niyetimiz hayırlı.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 13 Temmuz Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın birçok bölgesinde ardarda patlamalar oldu. İran devrim muhafızları ise Körfez'deki Amerikan askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenledi. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığı ile ilgili belirsizlik de sürüyor. Tayland'da kalabalık bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. En az 27 kişi öldü, 60'tan fazla da yaralı var. Görgü tanıklarına göre önce şiddetli bir patlama meydana geldi. Ardından alevler saniyeler içinde salonu sardı. Facianın sebebi araştırılıyor. Kabine bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saat 15.30'da başlayacak toplantıda NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve yaptırımların kalkması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. TV24'e konuk olan Yılmaz, artık top Amerikan yönetiminde, bir gelişme mutlaka olacaktır ifadesini kullandı.
2: Müttefikler arasında yaptırım olmaz. Bu yaptırımlar gerçekten hiçbir şekilde izah edilemez. Olmaması gereken şeyler. Siz müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz. Aynı çatı altındasınız. Müttefik dediğiniz ülkeyi zor duruma düşürücü tavır alıyorsunuz. Yani bu hakikaten ittifak ruhuyla uyuşmayan bir yaklaşım. Bağdaşmayan bir yaklaşım. Sayın Trump da çok doğrudan konuşan bir insan belli konularda ve bunu çok net söyledi. Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. NİDE'de halkla buluşan Özel, yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı.
3: Önümüzdeki günlerde ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partimizi geri alacağız ya da başka çare bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız ama illaki iktidara varacağız. İllaki. Bütün Türkiye'yi mücadeleye, meydanları doldurmaya, yollarda bizimle birlikte yürümeye, sel olup akmaya davet ediyorum. Bu milletin, halkın coşkun akan selinin önünde hiç kimse duramaz, duramaz, duramaz. Bu yürüyüş menzile varacak. Bu yeni yol bizi iktidara çıkaracak. Partiye yapılan kötülüklere biriken öfke mücadele gücüne dönüşecek.
1: Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet, örgüt üyeliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Levent'le birlikte 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci bugün başlıyor. Tercihler 27 Temmuz saat 17'ye kadar e-okul üzerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %1,53 değer kazancıyla 14.321 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.99, euro 53.64, gram altın 6.132 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 62 bin dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistler de İsviçre'yi 3-1'le geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 yenen İngiltere oldu. Yarın oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin mücadelesi var. Her iki maçta saat 22'de başlayacak. Beşiktaş Leandro Trossard transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlılar yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun bu hafta İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Mete Gazoz madalya koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Milli okçu İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibini yenerek altın madalya kazandı. Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Yannick Sinner oldu. 24 yaşındaki İtalyan tenisçi dünya bir numarası Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci Wimbledon zaferine ulaştı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 32, Antalya açık 30 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Hem otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. B100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapalı. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Aragaz.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

birazdan Ataşehir'e giden kim? Hep birlikte öğreneceğiz. Viyana'dan Ayşe. Günaydın. Nasip olursa 3 gün sonra sizi Türkiye'de dinleyeceğim. Hadi inşallah. Bursa'dan Nurullah. Otobüs gitmeden önce diyor, Melsen yetişemiyoruz diyor. Bursa'dan sen de ne yetişirsin otobüse var ya. Aman Allah'ım. Tutana aşk olsun. Şifreyi aldım. İzmir'den Ahmet Murat Köşe. İzmir'deyim, işe gidiyorum. Nasıl yetişeyim diyor. Kaşına göz. Koşarak.

0: kim kazanmış bir duyalım.
1: Merhaba Kral FM dinleyicileri. Ben Önder Avunç. Ataşehir'de eşimi işe bırakırken Kral FM dinliyordum. Anons üzerine lokasyona geldim ve hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine ve gönül dostu Çener'e teşekkür ederim.
0: Eyvallah. İyi günler de kullan. Kulağınız bizde olsun. Her an sürpriz yapabiliriz.

0: dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Garanti bedeli al.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Yaz sıcağına maksimum çözüm. Şimdi 8 yıl garantili Mitsubishi Heavy Klimalar, maksimum kartı özel 12 taksit ve 2

0: Yeni püsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Biraz garaj şoför ekspertiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.

0: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: an yarışı izliyorsan, hep kampanya istiyorsan,
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Dokuom'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuom, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuom.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. EFS'nin sunduğu Kefman'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 7.30 şoförü indiniz, kral otobüsünün yanından geçtim, yolcuları ikna edemedim diyor. Kura çekelim, kime çıkarsa ona verelim deseydim kabul ederlerdi. Çorum Osmancık, Osmancık'a ne zaman gelecek diyor nasip.
1: Ama kadı üstünde nasip. Yani nasipse geliriz.
0: Nasip! Balıkesir sındır ki İsmail Akçan. Bana yarım saat uzakta kral otobüsü ama işe geç kalıyorum demiş Deniz. Elimde. İş önemli tabii.
2: Sen kendini hiç gözlerimde. Gözlerimde.
0: Bir de şey var böyle gel. Bana çıkarsa başkasına ver. Bir de o var böyle. Ben kaç...

yarım saat gibi bir süre kaldı. Bursa'ya Nurullah'a bir selam gönderelim. Ne zaman gelecek demiş bize. Valla inşallah. Önce İstanbul seferi, İstanbul'u bitirdikten sonra Kral Etkinlik Otobüsü Türkiye genelinde gezmeye devam edecek. Ama sonrasında neresi var gerçekten bilmiyorum, sürpriz olacak. Sizin sadece yapacağınız kulağınızın bizde olması, o kadar. Kral uygulamasını telefonunuza indirmeyi unutmayın. Şöyle.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 13 Temmuz Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın

0: manşetiyle başlayalım. Amerika Hürmüz çevresini İran körfezi vurdu. İran'la Amerika arasında yeni saldırı dalgası ayrıntı şöyle. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları yeniden şiddetlendi. İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. Gece saatlerinde ise Amerika yeni dalga saldırılara başladı. İran ise körfezde misilleme operasyonları düzenliyor. Gece olunca ateş yağıyor. Hürriyet'in bugünkü manşeti bir türlü aşılamayan Hürmüz krizi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve İran yine birbirini vuruyor. Son saldırıların hepsi de gece saatlerinde yaşanıyor. Uzmanlara göre Amerika'nın geceyi seçmesinin taktiksel nedenleri var. Devam edelim yine Hürriyet'le. İlk sayfadan bir başlık yine iktidar yürüyüşünü durdurmayız. Niğde Ulukış'la da konuşan Özgür Özel, en son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz, bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız dedi. Haluk Levent gözaltında TRT Haber'de öne çıkan başlık, pek çok sitede ve gazetelerde yine bu başlık öne çıkıyor. Ayrıntısı şöyle, ünlü şarkıcı Haluk Levent İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet, örgüt üyeliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Levent'le birlikte 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Milliyet'in manşetinde de bir özel haber var. İleri, daha ileri. Milli Muharip Uçak Kağan'ın blok 10 seviyesindeki ilk 20 adedinde kullanılacak F-110 motorlarının satışında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre aşamasının tamamlanmasının ardından tedarike yönelik teknik ve ticari süreç başladı. Sultanları Vargas uçurdu. Milliyet'te logonun üzerinde dikkat çeken başlık, filenin sultanları final etabını daha önce garantilediği 2026 voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının son maçında Tayland'ı mağlup etti. Vargas'ın 25 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmanın ardından 9 galibiyet ve 25 puana ulaşan milliler grup etabını 4. tamamladı. En son haberden bir başlık, Tayland'da eğlence mekanında facia. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir eğlence mekanında çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla da yaralı var. Yangının sebebi araştırılıyor. Kılıçdaroğlu neşteri vurdu. Sabahın ilk sayfasından bir başlık, CHP'deki iç savaş tüm hızıyla sürüyor. Kılıçdaroğlu özel destekçisi 43 il başkanını görevden aldı. Deprem bağışlarını bahise yatırdı. Hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlık, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltında. Levent, deprem bağışlarını şahsi hesaplarına aktarmak ve dernek fonlarıyla bahis oynamakla suçlanıyor. Sözcü'ye bakalım şimdi de. İlk sayfada dikkatimizi çeken başlık, halk kolumuza girdi, iktidar yolundayız. Özel Niğde'de durmayız, mücadeleyi bırakmayız resti çekti. Özgür Özel yeni bir kurtuluş mücadelesiyle karşı karşıyayız tespiti yaptı. Halk yanımızda, uzattığımız ele herkes sarılıyor, bizi iktidara taşıyor dedi. Özel yargı sarmalıyla önlerinin kesilmeye çalışıldığını vurguladı. Yeni bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Uzattığımız ele herkes sarılıyor. Biz bu iktidar yolundan asla dönmeyiz diye meydan okudu. Mete Gazoz altın madalya kazandı. Bu haber de Habertürk'ten. Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Klasik Yay Erkekler finalinde İtalyan rakibini yenerek altın madalyaya uzandı. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Mustafa Sandal şarkısına Alişan yorumu. 8.38 Pazartesi sabah kraldayız. İşte şarkı çalmıyorum bir. Firma adı yazmayın okumuyorum iki. Mesajlarda adınızı yazmadığınız zaman o mesaj havada kalıyor da değerlendiremiyoruz. Bu da sonuncusuydu. Levent abi, İzmir'den servis şoförü Levent abiye. Ahmet Bölmeli'ye selam gönderelim, tamirci Ahmet'e. Eşiniz Aysel Hanım Efendi'ye de selamlar. Levent Bey, Kapçık ailesine selam olsun.
1: İstek programı yapmıyorum.
0: Bir de böyle mesaj var. İstek çalmadığımızı biliyorum ama...

0: Hasan diyor ki bir gün İstanbul'a gelirsem seni ve Kezban'ı görme şansım olur mu diyor. Neden olmasın? Buradaysak seve seve. Bak. Serdar mesaj diye mektup göndermiş. İzmir'e Menemen Emir aleme bir selam gönderelim biz de. Değerli Şühülyar Efendi, Edatlı Ömer Talha ve Alparslan'a gelsin. Mektup bizde kalsın. Ordu'dan Kocaeli'ye gidip babasını çok seven Duygu'nun mesajı var. Ümit Kara su taşımaya devam Bursa'dan. Tır şoförü su taşıyorum diyor. Samsun Canik'ten Nurcan kızı Aslıhan için diye yazmış. Avcılardan Ersin. İki kere bak şansı iki kere yaver gitmiş. Kral otobüsünü iki kere yakalamış hediye kazanmış ama birincisini kendi almış ikincisini arkadaşını yönlendirmiş. Arkadaş canlısı der Ersin. Şansımı denemeye devam ediyorum diyor. Devam et.
1: Güneşim ol, yıldızım ol, damla damla gözyaşım ol. Güneşim ol, yıldızım ol.
0: Ya Bodrum'la ilgili bir haberle karşılaştığımda paylaşmayacaktım, dayanamadım ya. Bodrum alan veriyormuş. Türkiye'nin gözde tatil bendesi Bodrum'da rüzgar tersinden esmeye başladı. Yüksek fiyat ve daha uygun seçenekler yerli turistlerin ilgisini başka noktalara çekti. Fiyatlar ucuzlamışmış, %30'muşmuş. Bin liralık lahmacun 700 liraya düşmüşmüş. Hadi gözümüz aydın.
1: Kim çeker seni, kim çeker? Ben gibi seni kim çeker?
0: Bir rahatladım lahmacun dizi düşünce. Bu sene bu

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğimizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de. Biraz garaj
1: ekspertiz. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Biraz garaj
2: ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı. İlaç gibi radyo.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başla. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Göklerde.

0: Kürklerde kartal gibiyim. Eyvallah divvede diyecektim. Kürklerde kartal gibiyim deyince Beşiktaş'ın bir transfer haberiyle karşılaştım. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yapılan transferler içerisinde Türkiye'ye gelen topçular içerisinde en önemlisi benim için Trossard olacaktı ama bir Muhammed Salah haberi görünce paylaşmadan geçemedim. Beşiktaş'la ilgili bir haber. Ne kadar doğru bilmiyorum. Zaman gösterir. Göklerde kartal gibiyiz de aşağıda nasılsınız? Onu da zaman gösterecek. Efendim, sürçülisan ettiysek affola. Kezban burada. Daha sonra sizlerle birlikte ömrasar kalırsak yarın görüşmek üzere. Aşk benim Hüseyin Hanım'cığım. Bay bay.
1: Sessiz ve saklı gün ortası.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 13 Temmuz Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın birçok bölgesinde ard arda patlamalar oldu. İran devrim muhafızları ise Körfez'deki Amerikan askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenledi. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığı ile ilgili belirsizlik de sürüyor. Tayland'da kalabalık bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. En az 27 kişi öldü, 60'tan fazla da yaralı var. Görgü tanıklarına göre önce şiddetli bir patlama meydana geldi. Ardından alevler saniyeler içinde salonu sardı. Facianın sebebi araştırılıyor. Kabine bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saat 15.30'da başlayacak toplantıda NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve yaptırımların kalkması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. TV24'e konuk olan Yılmaz, "Artık top Amerikan yönetiminde, bir gelişme mutlaka olacaktır" ifadesini kullandı.
2: Müttefikler arasında yaptırım olmaz. Bu yaptırımlar gerçekten hiçbir şekilde izah edilemez. Olmaması gereken şeyler, siz müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz, aynı çatı altındasınız. Müttefik dediğiniz ülkeyi zor duruma düşürücü tavır alıyorsunuz. Yani bu hakikaten ittifak ruhuyla uyuşmayan bir yaklaşım. Bağdaşmayan bir yaklaşım. Sayın Trump da çok doğrudan konuşan bir insan belli konularda ve bunu çok net söyledi. Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Niğde'de halkla buluşan Özel, yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı.
3: Önümüzdeki günlerde ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partimizi geri alacağız ya da başka çare bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız ama illaki iktidara varacağız. İllaki. Bütün Türkiye'yi mücadeleye, meydanları doldurmaya, yollarda bizimle birlikte yürümeye, sel olup akmaya davet ediyorum. Bu milletin, halkın coşkun akan selinin önünde hiç kimse duramaz, duramaz, duramaz. Bu yürüyüş menzile varacak. Bu yeni yol bizi iktidara çıkaracak. Partiye yapılan kötülüklere biriken öfke mücadele gücüne dönüşecek.
1: Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet, örgüt üyeliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Levent'le birlikte 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci bugün başlıyor. Tercihler 27 Temmuz saat 17'ye kadar e-okul üzerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar Kral Müzik Komtere'de.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistler de İsviçre'yi 3-1 ile geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 yenen İngiltere oldu. Yarın oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin mücadelesi var. Her iki maçta saat 22'de başlayacak. Beşiktaş Leandro Trossard transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlılar yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun bu hafta İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Mete Gazoz madalya koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Milli okçu İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibini yenerek altın madalya kazandı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.

0: yol durumu.
1: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 Devlet Yolu'ndan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapalı. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Cezbanın Günlüğü başlıyor.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta diliyorum hepimiz için. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 12'ye kadar beraberiz. Hoş geldiniz.

0: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de Karayel kuvvetli. Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo. Reklam.
2: Bir önde eşlik edecek sarı kışlatılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB. Biraz garaj yapma ekspertiz.
3: Ev, araba ya da işi. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
7: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazerde multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Aa, anne dedi.
12: Hadi canım, baba dedi.
11: Bez dedi.
12: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
13: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz BES'li olabilir. Ama her BES Allianz BES olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve...

Devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Alyans'ta. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve alyans.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: İlaç gibi radyo.
5: Kocakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her tarz başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Kocak'ta başka. Kocak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
7: Kezban'ın günlüğü.
8: Kral. Gönüllerin kralı.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistlerde İsviçre'yi 3-1'le geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 deviren İngiltere oldu. 14 Temmuz Salı günü oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya mücadele edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin karşılaşmasına tanıklık edeceğiz. Dünya Kupası finallerine bir kala her iki maçta saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
0: Kezban'ın günlüğü.

radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba sevgili kralcılar. Hayırlı bir hafta olsun. Güzel haberler alıp güzel haberler vereceğimiz bir hafta olsun inşallah. İmparator'un bu güzel şarkısını çalışırken bize kulak veren bütün sevgili kralcılarımıza armağan ediyorum.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
5: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti. Biraz garaj oto ekspertiz.
8: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Pilot garaj şoför ekspertiz.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
11: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
12: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
13: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
14: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
15: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
15: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
17: Kezban'ın günlüğü.
18: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
19: Kral çalışırken bize kulak veren sevgili kralcılarımıza kolaylıklar diliyorum. Ve bu şarkıyı özellikle mobilya atölyelerinde ve aynı zamanda tekstil atölyelerinde çalışırken buna kulak veren kralcılarımıza armağan ediyorum. Güzel ve bolluk bereket dolu bir hafta olsun.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yana Ege, diğer yana Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Meyhanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
4: Kezban'ın günlüğü.

sene artık liseli olacak gençlerimizin tercih maratonu başlıyor. 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecekmiş. Şu anda acaba hangi liseleri yazsam, hangi doğru sırayı yapsam diye hocalarıyla, anneleriyle, babalarıyla birlikte tercihlerini yapan çocuklarımıza zihin açıklığı diliyorum. Gönüllerindeki liselere girerler inşallah. Ama istedikleri liseye girememek de hayatın sonu değil. Mutlaka bir yerden başlayacaklar. Allah kolaylık versin hepsine. Bu şarkılarda onlara armağanım olsun.

0: TTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: At yarışı oynuyorsan,
3: İtalyan olacak.
2: An be an yarışı izliyorsan,
3: İtalyan olacak.
2: Hep kampanya istiyorsan,
3: İtalyan olacak.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle. Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
7: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
9: TED o kadar iyi ki TED. Pilot garaj şoför ekspertiz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında

Geçiş. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat

0: Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. EDS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
1: İlaç gibi radyo. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.

İbrahim Erkal'ın bu şarkısını hem bütün sevenlerine armağan ediyorum, hem de şu anda ateşin önünde ekmek pişiren Güldane Hanım'a ve onun yakınlarına, arkadaşlarına, bütün komşularına, bağda, bahçede, tarlada çalışan bütün kıymetli toprak emekçilerine armağan ediyorum.

0: İçine dert olacak. Sana bu son bakışım. İçine dert olacak. Hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak. Vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından ve Allah'ından diyesin.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

nasıl sevdim birbirimize. Haykırmak istiyorum aşkımı, sana açılamıyorum. Ya kaybedersem seni, dostluğunu, sevgini,

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Hindistan, Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ancak çıplak ayakla oynamalarına izin verilmediği için müsabakadan çekilmek zorunda kaldılar. O zamandan beri Hindistan hiçbir Dünya Kupası'nda yer almadı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
0: Kezban'ın günlüğü.
4: Günlüğünün en sevdiğim şarkılarından birisidir. 1995 yılından Yalan Sevgiler. Bütün Güllü hayranlarına, sevenlerine armağanım olsun. Özellikle de gurbette bizi vatan hasretiyle dinleyen sevgili kralcılarımız. Sizler için gelsin. Gurbet yollarında taşımacılık yapan kral kaptanlara gelsin.

0: KTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. At yarışı oynuyorsan,
2: vitaminin olacak.
0: An be an yarışı izliyorsan,
2: vitaminin olacak.
0: Hep kampanya istiyorsan,
2: vitaminin olacak.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Haydi.
5: Nescafe Express modu.

0: fırsatını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle huzurlu finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size huzur uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: EDT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

ikinci saatimizin sonunda Müslüm Baba'dan en sevdiğim şarkılarından birini bütün sevenlerine armağan ediyorum sevgili kralcılar. Bir saatimiz daha var. Ali tatilden dönene kadar ilk saatinde ben, ikinci saatinde Harbi Kız sizinle olmaya devam ediyoruz. Saat 12'ye kadar en kral şarkılarla beraberiz.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 32, Antalya açık 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Şu anda beni direksiyon başında dinleyen sevgili kralcılarımız, uzun yollarda, şehirler arası yollarda, uluslararası yollarda bize kulak veren, şarkılarımıza eşlik eden kralcılarımız, İmparatorum bu şarkısı hepinize armağanım olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor, Ege'de Karayel kuvvetli, Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor, sıcak çarpması riski yüksek, güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tamide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerini asamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tamide dersin. Tamide. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı söyle.
3: Tamide.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tamide.
5: Tamide uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tamide. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tamide bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral.
6: Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Ne varsa bu eski şarkılarda var diyorum ya sevgili kralcılar. Özgür Alter'in bu yorumu Orhan Baba'nın en sevdiğim şarkılarından biriyle geliyor. Ve hemen ardından da Serkan Kaya'dan yine unutulmaz bir şarkı dinleteceğim. Bu arada yapay zeka ile şarkı üretenler de hep bu eski şarkılara başvuruyorlar. Ne varsa eski şarkılarda var deyip arşivlere dalıyorlar. Onlar da hala bu şarkıları bugün

güzel şarkıların ekmeğini yemeye devam ediyorlar. Yapanların gönlüne sağlık. Bu şarkıları hayatımıza sokanların, bu şarkıları güzel sesleriyle bize sevdirenlerin seslerine, nefeslerine sağlık diyelim o zaman.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral.
3: Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.
1: Gençlerin en sevdiği seslerden biri Semih Cenk. Ben de çok seviyorum sesini, yorumunu ve bu eski şarkılara gösterdiği bağlılığı, babalara, kendilerinden önceki değerli sanatçılara duyduğu saygıyı çok takdir ediyorum. O zaman Semih Cenk'in bu şarkısını şu anda tercih maratonunda olan sevgili kardeşlerime armağan ediyorum. İnşallah gönüllerindeki liseye girerler. 27 Temmuz'a kadar lise geçiş sınavı tercihleri devam edecekmiş. Allah her birinin gönlündeki okullara girmeyi nasip etsin.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için Siri Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız Siri Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Kışın sıcak
6: Plast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
7: Biroz garaj şoför ekspertiz.
6: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Biroz garaj şoför ekspertiz.
8: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
10: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi Anadolu Hayat.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Bugün de geldik 3 saatlik yayınımızın finaline. Finali 2 güzel türküyle yapalım sevgili kralcılar. Biri Mahsun Kırmızıgül'den, biri Murat Kurşun'dan gelecek. Benden hemen sonra Harbi Kız en kral şarkılarla mikrofonda. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine bu mikrofondan size günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi.
1: Kral FM Haber.
2: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 13 Temmuz Pazartesi gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza soruşturmasında gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. 10 ilde 30 ayrı adrese yapılan baskınlarda toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli yakalandı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi FETÖ'ye ağır bir darbe daha vuruldu. Türkiye genelinde örgütün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Ünlü şarkıcı Haluk Levent'le birlikte toplam 20 şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Haluk Levent dün Bursa'da gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti. Soruşturma genişletildi. Dernek yönetimiyle bağlantılı olduğu öne sürülen 19 şüpheli daha gözaltına alındı. Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt yöneticiliği suçlamalar arasında. MİT, DAEŞ'in Türkiye'ye yapılanmasına yönelik operasyonlarına bir yenisini ekledi. Sarı bültenli aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kabine bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Saat 15.30'da başlayacak toplantıda NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Niğde'de halkla buluşan Özel yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı.
3: Önümüzdeki günlerde ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partimizi geri alacağız ya da başka çare bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız ama illaki iktidara varacağız. İllaki. Bütün Türkiye'yi mücadeleye, meydanları doldurmaya, yollarda bizimle birlikte yürümeye, fel olup akmaya davet ediyorum. Bu milletin, halkın coşkun akan selinin önünde hiç kimse duramaz, duramaz, duramaz. Bu yürüyüş menzile varacak. Bu yeni yol bizi iktidara çıkaracak. Partiye yapılan kötülüklere biriken öfke mücadele gücüne dönüşecek.
2: Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın birçok bölgesinde ard arda patlamalar oldu. İran devrim muhafızları ise Körfez'deki Amerikan askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenledi. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığı ile ilgili belirsizlik de sürüyor. Tayland'da kalabalık bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. En az 27 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı da var. Görgü tanıklarına göre önce şiddetli bir patlama meydana geldi. Ardından alevler saniyeler içinde salonu sardı. Facianın sebebi araştırılıyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci bugün başladı. Tercihler 27 Temmuz saat 17'ye kadar e-okul üzerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazandı.

0: kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar Kral Müzik.com.tr'de.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.000 yüzlerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47, euro 53.85, gram altın 6.148 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 62.000 dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistler de İsviçre'yi 3-1 ile geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 yenen İngiltere oldu. Yarın oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin mücadelesi var. Her iki maç da saat 22'de başlayacak. Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlılar yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun bu hafta İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Mete Gazoz madalya koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Milli okçu İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibini yenerek altın madalya kazandı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapalı. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Bu gönül macerası yaktı beni. İşte her gelen ömürlük olmuyor. Her sevdada mutlu bitmiyor kardeşim. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Sevgili Kezban'a çok teşekkür ediyorum. Günlerden pazartesi yeni haftaya başladık dostlar. 3 saat boyunca duygularınıza tercüman olacak en sevdiğiniz ve özlediğiniz şarkılar bu frekansta olacak. Doğru yerdesiniz. O halde açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: aşıksın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Yaz sıcağına maksimum çözüm. Şimdi 8 yıl garantili Mitsubishi.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhabalar, ismim Kübra Kocabaş. Eşimle Maltepe sahile gelirken Kral FM dinliyorduk. Kaan Bey'in anonsunu duyduk. Otobüse gelip hediyemizi aldık. Sıradaki şarkı çocuklarım Metehan, İpek ve Ece'ye gelsin isterim.
4: Herkese selamlar. İsmim Ahmet Doğan, Çorumluyum. Her zamanki gibi yolda giderken, Kral FM dinlerken anonsa denk geldim ve yolda karşılaştığım Kral FM otobüsünden hediyemi almak için geldim. Buradan tüm Çorumlulara ve Kral FM dinleyicilerine selam gönderiyorum. Hediye için de teşekkür ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Her sevenin yaşadığı bir endişe olsa gerek bu. Bazen ayrılıklara yenik düşebiliyorsunuz ama ayrılsanız dahi siz onu hatırlarken o insanın, sevdiğiniz kişinin sizi hiçbir zaman hatırlamayacağını bilmek de insanı gerçekten üzer. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Muazzez Ersoy yorumuyla paylaştık. Nostalji Müziği Sultanı Muazzez Ersoy programımızda ağırladıktan sonra yine çok sevdiğimiz bir isim daha var ki programlarımızın olmazsa olmazı, aramızdan her ne kadar ayrılmış olsa da geride bırakmış olduğu şarkıları her zaman bizimle Azer Bülbül'le devam ediyoruz.

Mahsun Kırmızıgül'ün her ne kadar yeni albümdeki şarkıları son zamanlarda paylaşmış olsak da onun gönülleri fetheden en güzel yorumlarından biriydi. Glob dedik ve sonrasında şöyle mesajlarınızı görüyorum, eksik olmayın. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz muhakkak ki vardır. Onlar için de hatırlatmamızı yapalım. 0532-703-9200 0532-703-9200 WhatsApp numaramız. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimizin şahane paylaşımlarının devamını da bekliyorum. Yine çok sevdiğimiz bir şarkı Özlenenler listesinde. Kim bilir şimdi neredesin diyoruz. Bülent Sertaş, Alemin Kralı'ndan.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlara bir bakalım. Kimler bizleri nerelerden dinliyorlar? Harbi kız, sevgiler, selamlar. Kayseri'den Özlem ben. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyorum demiş. İlerleyen dakikalarda seni mutlu edecek bir Cengiz Kurtoğlu yorumu göndereceğim Özlemciğim. Dinlemede kal güzelim. Kayserili kardeşimiz Fahrettin Yıldız'a Leyla'sına olan aşkını ile getirecek bir şarkı istiyor. Onu haybeden değil, harbiden çok seviyormuş. Mutluluğunuz, aşkınız daim olsun. Bu şarkı da benden size gönülden armağan olsun. Sakarya Pamukova'dan Bahtiyar kardeşim, sen de yoklamada yeni almışsın. Atilla Kayseri'ni bulmuşsun. Belki ilerleyen dakikalarda sürprizimiz olabilir. İş arkadaşlarına sevgiler, kolaylıklar diliyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
6: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Bir konuşun, konuşun dağlar. Seda ablamızın yine eşsiz yorumlarından biridir. Bu şarkı dinleyince özlem, hasret duygusu da bir depreşiyor sanki, değil mi? Eyvallah. Peki Cengiz Kurtoğlu ile devam ediyoruz. Kütahya Simav'dan, Kara Murat kardeşime sevgiler. Müslüm Baba'dan birazdan çok güzel bir şarkıyla yeni saatimizde Müslüm Gürses'i sevenleri yüzüne güldüreceğiz. Birazcık daha bekleteceğim seni. Muhterem ablacığım, hayırlı bir hafta olsun inşallah. Sen de Allah'a emanet ol. Elif kardeşimiz de keyifli programımızı takip ediyormuş. Şu anda ahududu topluyoruz harbi kız demiş. Eyvallah. Anneciğine ve gelinimiz Fatma'ya armağan edersen de şahane olur demiş. Eyvallah. Kolay gelsin.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 32, Antalya açık 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, Ferdi abimizin de şarkısı söylemiş olduğu gibi, üzgün olsan ağlasan bugünler yaşanacak. Hayat bazen insanlara taşıyabileceğinden ağır yükler verebilir ama hiçbir gece sabaha kavuşmadan bitmiyor. Bugün ağladığınız şeyler yarın sadece hatırladığınız bir anı, bir hatıra olabilir. Kim insanlar pişman olacak hayatınıza, kim insanlar yaşattığını yaşayacak, kimi de sessiz bir şekilde hayatınızdan çıkıp gidecek ama sizler yine bu acılara rağmen güçlü bir şekilde dimdik ayakta kalacaksınız kardeşim. Yeni saatimize demir attık. Radyoları ışığında açan kralcılığımıza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Değilsin.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.

Ve hayatta asla dememek lazım. Çünkü zaman en büyük sözleri bile insanı öyle bir yutturuyor ki kardeşim. Asla affetmem dediğine bir bakmışsın ki gülümsemişsin. Asla sevmem dediğin birine kalbini vermişsindir. Bunları yaşıyorsunuz ve hayat insanı hiç beklemediği yerden sınıyor. Bu yüzden büyük konuşmak yerine her şeyin değişebileceğini bilerek yaşamak gerektiğini düşünenlerdenim dostlar. Sibel Can'ın hemen sonrasında yıllara meydan okuyan bir belgen şarkı.

0532 703 92 0 WhatsApp numaramız. Göndermiş olduğunuz mesajlar içerisinde Ok Meydanı'ndan sevgili Zeki Kereş kardeşimizin de selamını aldım. Harbi kız varlığını, gelişini hissettiriyorsun demiş Ramazancığım. Canımsın benim, eksik olma.

Kazım İlyay Kralzor'umuzdan, Balıkesir Sındırgı'dan, yoklamada yeni alan Kralzor'umuzdan İsmail Akçay kardeşimize herkese güzel bir gün diliyor. Eyvallah. Yeşimciğim canım benim, Büyükçekmece'den bizi dinlemekteymiş. Eyvallah. Selam olsun sana da.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir yudum alana bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi püsli şeftali budur.
0: Yeni püsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında.

0: Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

bir kaybolan aşk, bazı aşklar unutulmaz. Sadece insan acısıyla yaşamayı öğreniyor. Çünkü gerçek sevgi kaybolsa bile bıraktığı iz bir ömür kalpte taşınıyor, değil mi? Eyvallah. İkinci saatimizi de artık nihayete erdirme zamanı. Yeni saatimizde babalar listeliği sabırsızlıkla bekleyen kazurumuzun mesajlarını görüyorum. Eksik olmayın. Onların da duygularına tercüme olacak. Çok etkili reçeteler yazacağım ama birazcık daha bekleyeceğim sizleri. Şimdi programımıza Gökhan Güney'i ağırlıyoruz. Bu şarkı dinlemeyi arzu eden kazurumuz vardı. Eminim ki hakkıyla dinleyecekler.

Kolay değil. Kolay değil sevgilim, hemen sana unutmak. Yokluğun bir ölüm, hasretin ecelidir. Öldürür aşk yarası.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. B100 Devlet Yolu'ndan Otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapalı. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Olmayan şarkıların TKD'si Kral FM'de Coşku Sabah'la son saatimizde kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Ve tabii ki göndermiş olduğunuz mesajlarda şu anda fabrikalarda bizi dinleyen kralcılarımız oldukça yoğun bir mesaj trafiğindeler. Ve Ferdi Baba isteğini bulunmuşlar. Birazdan iki güzel Ferdi Baba yorumunu ard arda paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Hasan kardeşim, eşim sevimli bir şarkı istiyorum. Kasım'ın da şu anda sana kulak veriyor demiş. Eyvallah. Mersin'den selamlar. Şadiye Batmaz. Sevinecek'ten bir şarkı bekliyormuş. Belki bir sürpriz yapabilirim. Samsun'dan Muharremciğim. Şu anda evimi boyuyorum harbi kız. Hava çok sıcak. Ferdi Baba şarkısı. Bekliyorum. Çok sevdim eşim Bahar. Kızım Kardelen. Oğlum Buray'a da armağan edersen mutlu oluruz demiş. Kolaylıklar diliyorum. Zonguldak'tan programımızı dinleyen kralcılarımız var. Satılmış uzun kardeşimiz de yoklamada yerini almış. Eyvallah.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor, Ege'de Karayel kuvvetli, Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor, sıcak çarpması riski yüksek, güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Vodafone redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone redle sınırsızca.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
10: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
14: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya

0: farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Kübra Kocabaş. Eşimle Maltepe sahile gelirken Kral FM dinliyorduk. Kaan Bey'in anonsunu duyduk. Otobüse gelip hediyemizi aldık. Sıradaki şarkı çocuklarım Metehan, İpek ve Ece'ye gelsin isterim.
2: Herkese selamlar. İsmim Ahmet Doğan, Çorumluyum. Her zamanki gibi yolda giderken, Kral FM dinlerken anonsa denk geldim ve yolda karşılaştığım Kral FM otobüsünden hediyemi almak için geldim. Buradan tüm Çorumlulara ve Kral FM dinleyicilerine selam gönderiyorum. Hediye için de teşekkür ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Bu sadece sevgi değildir. Sevginin de ötesinde bir bağlılık, bir özlem taşır insanın yüreğinde. İşte bunu anlatan en güzel şarkılardan biriydi. Olmasaydı derdimi söyler miydi? Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Baba sevenlerine yakışır bir reçete daha yazacağım. Kütahya Tavşanlı'dan programımızı dinleyen kazılarımız varmış. Reçile sevgiler, selamlar. Ordu'ya'dan şarkılarımıza mesajla eşlik eden Bekir Karagöz, eşim Sibel ve çocuklarım Aslan Arpaslan için bir reçete yazmanı rica ediyorum demiş. Adana'dan Çetin Yiğit kardeşimiz de

Çok seviyorum Harbi kız. Hastaneye gidiyoruz. Bir şarkı bekliyoruz demiş Sema'cığım, canım benim. Acil şifalar diliyorum. Umarım ciddi bir sorun yoktur. Harbi'cim seni çok seviyoruz diyen Fatma Keşan'dan yazıyormuş mesajını. Ferdi Baba'dan bir şarkı rica etmiş. Hayat arkadaşına armağan ediyor. Eyvallah, hemen gönderelim o halde. Adnan abimize de bu şarkımızı.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistlerde İsviçre'yi 3-1 ile geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 deviren İngiltere oldu. 14 Temmuz Salı günü oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya mücadele edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin karşılaşmasına tanıklık edeceğiz. Dünya Kupası finallerine bir kala her iki maçta saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Babalar Reis'te yakışır bir imparator yorumu var ki bu şarkıyı da sevgili Hakan Durak Almanya'dan bize dinlemekte olan gurbetçilerimizdenmiş. Ona ve tüm gurbetçilerimize de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Murat Kurt, kızlarım Zeliş ve Aliş için bir şarkı istiyorum demiş. Eyvallah, Allah bağışlasın. Bursa'dan Balıkesir'e doğru seyri halinde bizi dinlemekte olan Özlem Gençoğlu babası Murat Gençoğlu ile birlikte bizi dinleyen krallarımızdanmış. Yiğit Gençoğlu, selam olsun sizlere de, yolunuz açık olsun. Gemlik'ten Fatih Bakal, kızıma bir şarkı rica ediyorum.

Bu şarkı da inşallah onu mutlu edecektir. Sevgili Çetin Yiğit Adana'ya sevgiler. Size de armağanınız olsun. Terzimiş kendisi. Tüm esnaf kardeşlerimiz adına mesajını göndermiş. Eksik olmasın. O halde Adana'ya da yazalım bu güzel reçetemizi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford binek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan

0: fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Şansa kalmadı şimdi bundan.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

İlginizle alakanıza, şahane mesajınızı çok teşekkür ediyorum. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 12 gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ve buluşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: 13 Temmuz Pazartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Kabine bugün Beştepe'de saat 15.30'da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi, ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci masada olacak. Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve yaptırımların kalkması yönündeki açıklamalarının ardından süreç nasıl ilerleyecek merak ediliyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bir açıklama geldi. Artık top Amerikan yönetiminde, bir gelişme mutlaka olacaktır dedi.
1: Müttefikler arasında yaptırım olmaz. Bu yaptırımlar gerçekten hiçbir şekilde izah edilemez. Olmaması gereken şeyler. Siz müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz. Aynı çatı altındasınız. Müttefik dediğiniz ülkeyi zor duruma düşürücü tavır alıyorsunuz. Yani bu hakikaten ittifak ruhuyla uyuşmayan bir yaklaşım. Bağdaşmayan bir yaklaşım. Sayın Trump da çok doğrudan konuşan bir insan belli konularda ve bunu çok net söyledi. Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
0: Amerika'nın NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Whitaker'da CNN'e yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının gerçekleşmesinin mümkün olduğunu dile getirdi. 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme yaşandı. Olayla ilgili 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon geldi. Türkiye genelinde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şarkıcı Haluk Levent'le birlikte toplam 20 şüpheli, Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltında. Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt yöneticiliği suçlamalar arasında. İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada ikinci duruşmada tamamlandı. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun sürmesine karar verildi. Dava 7 Ekim ertelendi. 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir operasyon vardı. 1780 şüpheli yakalandı, 935'i tutuklandı, 224'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Niğde'de konuşan Özel, yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı.
2: Önümüzdeki günlerde ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partimizi geri alacağız ya da başka çare bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız ama illaki iktidara varacağız. İllaki. Bütün Türkiye'yi mücadeleye, meydanları doldurmaya, yollarda bizimle birlikte yürümeye, sel olup akmaya davet ediyorum. Bu milletin, halkın coşkun akan selinin önünde hiç kimse duramaz, duramaz, duramaz. Bu yürüyüş menzile varacak. Bu yeni yol bizi iktidara çıkaracak. Partiye yapılan kötülüklere biriken öfke mücadele gücüne dönüşecek.
0: Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Belediye binasında bilgisayarlara ve belgelere de el konuldu. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bilirkişi davası 8 Aralık'a ertelendi. Savcı, İmamoğlu'nun bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçunu işlemediğini, işlenen suçun adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olduğunu belirtmişti. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci başladığı 27 Temmuz saat 17'ye kadar e-okul üzerinden yapılıyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Tayland'da çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya döndü. 27 kişi yaşamını yitirdi, 60'tan fazla yaralı var. Yaralılardan 22'sinin de durumunun kritik olduğu açıklandı. Gece kulübünde önce bir patlama sonra da yangın çıktığı belirtildi. Fransa'da da alevlerle mücadele var. Paris'teki Fontainebleau ormanında dün çıkan yangının Paris ve çevresinin bugüne kadar gördüğü en büyük orman yangını olduğu belirtiliyor. Bizden bir haberle noktalayalım. Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Tarihte ilk kez FIFA Dünya sıralamasının ilk 4 basamağındaki takımlar Dünya Kupası'nda yarı finale kaldı. İlk maç yarın Fransa-İspanya arasında son Dünya Kupası finalistiyle son Avrupa şampiyonu karşılaşacak. Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin mücadelesi oynanacak. Her iki maç da saat 22'de başlayacak. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki son 8'deki rakibi

0: belli oldu. Amirli kadın voleybol takımı çeyrek finalde Kanada ile karşılaşacak. Çeyrek finaller 22-23 Temmuz'da Çin'de oynanacak. Türkiye Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Mete Gazoz madalya koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Milli okçu İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibini yenerek altın madalyaya uzandı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Bu gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya sıcak 35, Bursa sağanak yağışlı 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
3: Oto Pratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapalı. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

İlaç gibi radyo. Reklam. Dokuum'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuum, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuum.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil. Herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo. Reklam.

En sevilen, en beğenilenler her zaman olduğu gibi alemin kralında kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyor. Sevgili Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Harbi Kız'dan mikrofonu devraldık. 13 Temmuz günlerden pazartesi. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir hafta diliyorum kralcılarımıza. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Az sonra nasıl ulaşacağını kralcılarımızın tabii ki hatırlatacağız. Evlerinde

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: 23. Dünya Kupası'nın sonuna geliyoruz. 3000. golü Dünya Kupalarında Enzo Fernandez sağlara gönderdi. Gol krallığı yarışında 4 futbolcunun iddiası var. Evet, Messi ve Mbappe'nin gol sayısı 8, Kane, Bellingham 6, Oyarzabal 4'te. Keza hatırlatalım burada. Dörtlüğün dememin nedeni 8 ve 6 gollü iki ismi öne çıkarmam. Hikayelere gelecek olursak İngiltere-Arjantin eşleşince akıllara tek bir maç geliyor. 1986'nın yarı finali. O Tanrı'nın eli ve Dünya Kupaları tarihinin, dünya futbol tarihinin en güzel golü olarak seçilen Maradona'nın 6-7 futbolcuyu çalımlayıp attığı gol. Yine böyle bir maç izler miyiz? O hikaye nasıl yazılır bilinmez. Heyecanla bekleyeceğiz. Bir tarafta Messi ve arkadaşları, diğer tarafta Harry Kane ve Bellingham'ın önderliğinde yarı finale gelmeyi başaran İngiltere. İspanya-Fransa cephesine baktığımızda 2024'ün bir olan

0: Aşı olur mu? Bunu orada zaman gösterecek. Yarı finalde kazanan İspanya olmuştu. Fransa'yı eleyip ardından da İngiltere ile final maçında karşılaşmış ve son Avrupa şampiyonu olmuştu. İspanya Fransa deyince tabii Mbappe Yamal kıyaslaması olacak. Barcelona Real Madrid kıyaslaması olacak. İkilinin genel istatistiklerine bakılacak ama Mbappe'nin açık ara şu anda önde olduğunu söylemek gerekiyor. Salı akşamı 22'de başlayacak İspanya Fransa yarı finali ve ilk finalisti öğrenmiş olacak. Ardından da çarşamba 22'de benim daha çok merakla beklediğim maç tabii ki İngiltere-Arjantin maçı olacak.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: Ebru Yaşar, Seviyorum Seni Alemin Kralı'nda kralcılarımıza ulaştırdık. Tüm seven ve sevilenler, işte bu şarkı benim sevdiğimin şarkısı diyenler. Allah Allah. Saat 17 itibariyle Kaptan Şener mikrofon başında. 0532 703 92 çift 0, 0532 703 92 çift 0. Kral FM'e Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından ulaşabilir kralcılar. Nerede olurlarsa olsunlar. Sevgili Volkan'ım, sevgili Rüya ve sevgili Cesur'uma da armağan olsun şarkı. Ayrıyeten sevgili Bilge'mize armağan edelim. Haklarını ödeyemeyiz, emekleri çoktur. Onlara buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Kralın kralları, kraliçeleri. Ay ay ay, değerli çalışma arkadaşlarım.
1: Ne aklımdan silebildim, ne de hiç.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alper Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yemek yediğin an gelsin Süpaş Ayran. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.

Az sonra programın ikinci saatine adım atacağız kralcılarımız. Ruhumuza, kalbimize en iyi gelen şarkılar, bu şarkılar. Bülent Ersoy. Bir de Selami Şahin şarkısına yer verelim. Bakalım kimler nerelerden ulaştı. Kars'a, Kızılman'a selamlar, sevgiler. Sevgili Mustafa kafede dinliyorlarmış. Ne güzel. Öncelikle diyor ki Erdem'e, Melih'e, Atay'a, Harbi Kız'a. Peki. Şampiyonlar Ligi kadrosu. Arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, ismini sayamadım. Konya Ilgın'dan Nazlıcan, selamlar. Az önce Masum Kırmızı Gül şarkısı çaldık, keyifle. Biliyorsunuz ki son şarkılarından çok sevilen ve çok beğenilen bir şarkıdır. Masum Kırmızı Gül hayranları için bir teselli ver. Orhan Baba'nın unutulmaz şarkısıdır, kendisi de eşlik etti. Büyükçekmece'den Nilgün Hanım'a. Almanya'dan Necdet Bey şu an aracında dinliyormuş. İyi seyirler. Niğde'ye selamlar, sevgiler gönderelim. Niğde'den Mehmet Uğur'a armağan olsun şarkı. Şöyle biraz ayrılık modları etsin mi? Ah ah, ayrılanlar vardır. Sevdiklerini özleyenler vardır. Allah kavuştursun. Ne diyelim ki? Selami Şahin.

0: Umre Noto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Tarihte ilk kez FIFA Dünya Sıralamasının ilk 4 basamağındaki takımlar Dünya Kupası'nda yarı finale kaldı. İlk maç yarın Fransa ve İspanya arasında son Dünya Kupası finalistiyle son Avrupa şampiyonu karşılaşacak. Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin mücadelesine tanıklık edeceğiz. Her iki mücadele de saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe, Anadolu Efes'ten ayrılan milli basketbolcu Shane Larkin'in transfer edildiğini resmen açıkladı. 33 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş basketbol takımı baş antrenör Dusan Alimpiyoviç ile yoluna devam dedi. Sırp çalıştırıcı 2 yıl daha siyah beyazlıların başında olacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapalı. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: kimse için bir gün oturup ağlamadım.
1: Yalnızca seninin, senin sevgilinim. Metin Şentürk 90'lı yıllara damgasını vuran çok özel bir şarkıdır Sana Aitim. Alemin Kralı'nda hem Ümit Besen sevenlerine, sonrasında da Metin Şentürk hayranlarına armağandı. Cengiz Baba. Sırada Cengiz Kurtoğlu var. Fransa'ya selamlar. Sevgili Murat, çok sevdiği Aysun için şarkıyı armağan ediyor. İyi ki varsın, uzaktaki yakınım diyor. Aha. Allah ayırmasın. İtalya'ya dönelim. İtalya'da şu an aracın içinde dinleyen kralcımız Fatih. Fatih Altınkaya'ya iyi seyirler dileklerimi iletiyorum. Tabii ki araçlarında dinleyen kralcılarımızı unutmayalım. Onlara da buradan selamlar, sevgiler. Avusturya'dan Sezgin Bey'e haftanın ilk iş gününden selamlar, sevgiler göndermiş kralcılara. Kolay gelsin, şarkıyı sevdiklerinize armağan ediyorum. Bodrum'a dönelim. Bodrum'da bulunan eşim Aslan için bir şarkı isterim der. İmparator yorumuna yer vermiştik.

kaçırdınız o zaman. Seda Hanım. Az sonra Müslüm Baba, Orhan Baba ve Ferdi Baba yorumuna da yer verelim. Kralcılarımız olmazsa olmazlarımız, her zaman söylüyoruz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Güzel Türkiye'mizin dört bir yanında Kral FM'i ağırlayan herkese armağan olsun bu şarkı. Açınız radyoların sesine ve Cengiz Kurtoğlu.

0: habitatı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor, Ege'de Karayel kuvvetli, Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor, sıcak çarpması riski yüksek, güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. At yarışı oynuyorsan, an be an yarışı.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin olun. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle huzurlu finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Sizi huzur uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Fatih. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
3: Ne istersen Neon 11.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yaptım.
1: Rahmet ve dua ile analım Orhan Baba yorumunun sonrasında Ferdi Baba hayranlarına da bu unutulmayan şarkısını, hayatımıza damgasını vuran şarkısını tabii ki armağan ettim.

bu şarkıyı keyifle dinleyip eşlik eden kralcılarımız sizler için de. 17 itibariyle sevgili kaptanımız mikrofon başında İzmir'e bağlanacağız. Onun bir sürprizi olacak. Biliyorsunuz ki Kral Etkinlik Otobüsü İstanbul'da ve güzel Türkiye'mizin dört bir yanına uğrayacak. Hediye çeklerini kralcılarımıza ulaştırıyor. Ve sevgili Özgür otobüste sizi bekliyor olacak. Hediyeleri takdim etmek için ama kaptanı bekleyeceksiniz. Bir unutulmaz şarkı daha. Sibel Can, Dokunma. Orhan Baba klasiğidir. Çok özel bir şarkıdır. Kralcılarımızla paylaşalım. Birazdan da veda faslı için mikrofon başında olalım. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Ve tabii ki ikinci radyosu Kral Pop Radyo, kardeş radyomuz. Kralcılarımız bize kırmadılar, teveccüh gösterdiler, hep söylüyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, her daim. Sibel Can'a kulak veriyoruz. Az sonra da burada olacağız. Dokunma, alemin kralında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
7: Merhabalar, ismim Kübra Kocabaş. Eşimle Maltepe sahile gelirken Kral FM dinliyorduk. Kaan Bey'in anonsunu duyduk. Otobüse gelip hediyemizi aldık. Sıradaki şarkı çocuklarım Metehan, İpek ve Ece'ye gelsin isterim.
8: Herkese selamlar. İsmim Ahmet Doğan, Çorumluyum. Her zamanki gibi yolda giderken, Kral FM dinlerken anonsa denk geldim ve yolda karşılaştığım Kral FM otobüsünden hediyemi almak için geldim. Buradan tüm Çorumlulara ve Kral FM dinleyicilerine selam gönderiyorum. Hediye için de teşekkür ediyorum.
6: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Güler duman uzak saç, iki usta yorumcu, iki usta ses. Bugün de konserleri var. Paylaşalım mı kralcılarımızla, türkü seven dinleyenlerimizle? 13 Temmuz Pazartesi, yani bu akşam saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir organizasyona imza atacak Güler Duman ve Oğuz Aksaç. Türkü sevenlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Bizden hatırlatması sık sık hatırlattık ben ve arkadaşlarım. İmranlı yolunda sevgili Sudeciğim araç kullanıyor. İyi seyirler. Yılmaz Bey ve Aynur Hanım, sizler gibi yollarda seyir halinde bulunan herkese armağan olsun. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletiyorum. Kral Etkinlik Otobüsü az sonra sevgili kaptanımızın anonsuyla kralcılarımıza bir sürpriz yaşatacak.

dikkatle takip etmeniz gerekiyor. İzmir'e mikrofonu devredeceğiz ve sevgili Özgür, ayrıca sevgili Mustafa Kaptan'a da buradan selamlar, sevgiler. Yarın yine aynı saatte kavuşmak, görüşmek, buluşmak dileğiyle huzurlu, keyifli, güzel bir akşam diliyorum kralcılar. Sağ olun, var olun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 13 Temmuz Pazartesi, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Başkent Ankara'da NATO zirvesinin ardından dikkatler yeniden meclise çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda çarşamba günü AK Parti ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme gerçekleşecek. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz'da hedefinin milli irade olduğunu söyledi. 17 yıl önce Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek, hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade edilmeyecek dedi. Şarkıcı Haluk Levent'le birlikte toplam 20 şüpheli Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alındı. Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt yöneticiliği suçlamalar arasında. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti iddialarına ilişkin NİDE'de konuştu. Özel, yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. Bu arada Özgür Özel'in ekibi yarın olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Petrol fiyatlarındaki artış cari dengeyi olumsuz etkiledi. Açık tutarı Mayıs ayında beklentiyi aştı, 1,5 milyar dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek rakamları sosyal medyasından değerlendirdi. Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösteriyor ifadelerini kullandı. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci bugün başladı. 27 Temmuz saat 17'ye kadar e-okul üzerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Tarihte ilk kez FIFA Dünya Sıralamasının ilk 4 basamağındaki takımlar Dünya Kupası'nda yarı finale kaldı. İlk maç yarın Fransa ve İspanya arasında son Dünya Kupası finalistiyle son Avrupa şampiyonu karşılaşacak. Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin mücadelesine tanıklık edeceğiz. Her iki mücadele de saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe, Anadolu Efes'ten ayrılan milli basketbolcu Shane Larkin'in transfer edildiğini resmen açıkladı. 33 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş basketbol takımı baş antrenör Dusan Alimpiyoviç ile yoluna devam dedi. Sırp çalıştırıcı 2 yıl daha siyah beyazlıların başında olacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 Devlet Yolu'ndan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapalı. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.
8: Kaptan Şener. İlaç.

Sevgili Kaan'ımız, çok teşekkür ediyoruz şarkılarınla, sohbetinle, kralcılarla birlikte oldun. Biz de mikrofonu teslim aldık. Ege'den sizlere sesleneceğiz. İzmir'in şirin kasabası Bayındır'dan selam olsun diyelim. Bugün de senin de paylaştığın gibi güzel şarkıları, duyguları paylaşacağız. Programı açarken şöyle güzel bir haberle açalım değil mi canlar? Yani bir etkinlik otobüsümüz biliyorsunuz Türkiye yollarında olmaya başladı ve kralcılarımız da buluşuyor. Kralcılara da sürpriz hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Keza bugün de aynı şekilde sürpriz hediyelerini dağıtmaya devam edecek. Şimdi hemen bir bakalım lokasyon bilgimize. Kral etkinlik otobüsümüz nerede bugün? Anadolu yakasında, İstanbul'da Anadolu yakasından itibariyle telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Bugün yine biraz pozitif ayrımcılık yapacağız. Bugün bayanlara özel bir hediyemiz varmış. Bunu bir hatırlatmış olalım. Bugün bayanlara özel 5 ya da 10 bin TL'lik bir hediye çekinin sahibi olmak isteyen hanımefendi kralcılarımız. Ne yapıyorlar? Hemen Ümraniye civarındaysanız, Ümraniye'de çarşı metrosu çıkışında otobüs durağında Kral etkinlik otobüsü sizi bekliyor. Ümraniye'de çarşı metrosu çıkışı otobüs durağında sizleri bekliyor. Kral etkinlik otobüsü. İlk ulaşan hanımefendi kralcımız oradaki ekip arkadaşlarımıza hem telefonundaki Kral uygulamasını gösterecekler hem de şimdi vereceğim şifreyi paylaşacaklar. Hediyesini alacak ilk ulaşan.

yaratan şanslı kralcımız. Bugünün şifresi neydi efendim? Onu da hatırlatalım. Bugünün şifresi çemberli taş. Evet, bugünün şifresi çemberli taş. Kral etkinlik otobüsü şu anda sizi bekliyor. Şanslı kralcımızla program içerisinde paylaşırız diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 13 Temmuz 2026 pazartesi gününü akşama kavuştururken şarkıları, duyguları paylaşmaya başlayalım. Alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor, Ege'de Karayel kuvvetli, Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor, sıcak çarpması riski yüksek, güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
5: Sepeti. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazerde multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet

0: Ultra Force motoru silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
4: Kaptan Şener.
3: İlaç Gibi Radyo.

0: Seyrimiz yolculuğumuz devam ediyor. Programı açar açmaz bir hanımefendi dinleyicimiz kralcımıza etkinlik otobüsümüzden hediye çeki vereceğiz demiştik. Lokasyon bilgilerimizi paylaşmıştık ve etkinlik otobüsümüze ilk ulaşan hanımefendi kimmiş? Zeliha Çalışkan. Evet, kazanan dinleyicimiz Zeliha Çalışkan oldu. Kral etkinlik otobüsünden hediye çekini aldı. Bakalım duyguları nelermiş, yayında paylaşalım.
1: Merhaba, ben Zeliha Çalışkan. Ümraniye annemi ziyarete gelmiştim. Kaptan Şener'in anonsunu duydum. Kral FM'den otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı işime armağan ediyorum.
0: Hediye çekinizi güzel günlerde kullanın Zeliha Hanım. Hem kıymetli eşinize hem de size armağan olsun tabii ki sıradaki şarkı. Ve etkinlik otobüsümüz yollarda olmaya devam edecek. Anonsları sıkı bir şekilde takip edin. Sizler de 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çeklerimizi kazanabilirsiniz sevgili kralcılar. Kral FM senin şehrinde sloganıyla etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna devam edecek. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le seyriniz devam ediyor. Hediye çekimizi verdiğimize göre buyurun şarkıları şöyle paylaşmaya devam edelim. Birazdan kimler bizleri dinliyor? İlk mesajları dinletelim.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistlerde İsviçre'yi 3-1 ile geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 deviren İngiltere oldu. 14 Temmuz Salı günü oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya mücadele edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin karşılaşmasına tanıklık edeceğiz. Dünya Kupası finallerine bir kala her iki maçta saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

0: İçine dert olacak. Sana bu son bakışım. İçine dert olacak. Hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahve koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından ve Allah'ından yaz.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında 22 Ağustos'a kadar geçerli 400 TL kampanya SMS ile katılanlarsa 350 TL çift para kazanıyor. Detaylı Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
5: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, faza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
5: Prime Computestler'de ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: MTV ödemelerinde 4...

taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

0: İletişim bilgilerimizi paylaşalım isterseniz vakit geldi. Hemen şöyle kralcılar nerelerden mesaj göndermiş dillendirmeye başlayalım. Kral FM WhatsApp hattımızın numarası 0532-703-92-00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine oradan mesajlarını ulaştırabilecekler. Benim kişisel profilimden yazabilirsiniz. Neydi efendim? Instagram adresimiz de Kral FM Kaptan Şener. Unutmayın, Kral FM Kaptan Şener birleşik şekilde yazın ve çıkan profili takip edebilir. Direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hem kimler bizleri dinliyormuş hemen bakalım mı? Dillendirmeye çalışalım. Hayat resim yapmak gibidir diyor Filiz Hanım, Filiz Kıtay. Renkler senin tercihindir. Siyahlı beyazlı da yaşayabilirsin rengarenkte. Yanlış bir fırça darbesi bütün bir resmi mahvedebilir. Hadi kolay gelsin. Çünkü yaşamak da bir marifettir. Güzel sözmüş. Teşekkür ediyoruz efendim paylaşımlar için. Ne kadar çok yollamışsınız. Evet, Neslihan Hanım takipte. Güzel yürekliğim, hoş geldin. Hemen ben de geldim. Yerimi aldım, mesajımı yazıyorum sana demiş. Güzel bir hafta diliyorum herkese. Her gün hepimize önce sağlık, sonra huzur ve mutluluk getirsin kaptanım. Hani sen her gün diyorsun ya, nerede şifa bekleyen hastamız varsa Allah'ım hepsine şifa versin inşallah. Kulağım sende. Allah'a emanetsin güzel yürekliğim diyor. Sizler de efendim yüreğinize sağlık. Yine Çiğdem Hanım takipteymiş. Güzel bir plaj. Tabi tatilciler de dinliyor bir yandan. Selamlar, plajda dinlemedeyim kaptan diyor. Çanakkale'den selam olsun demiş. Keyifli tatilleriniz olsun şu anda. Tatil beldelerinde bizleri dinleyen, Kral FM'i dinleyen tüm dinleyicilerimize de iyi tatiller dileklerimizi iletelim. Ben de buradayım diyor. Fethiye dinlemede demiş. Çok güzel bir Fethiye manzarası eşliğinde Beyhan Hanım. Yine bizleri takip eden güzel yüreklerden. Tülay Keskin güne söz bırakmış sanırım. Hemen onu da dillendirelim. Fazla ciddiye almayın bu hayatı diyor. Bir gün her şey fotoğraflarda kalacak. Gelenlerin gittiği ve gidenlerin hiç dönmediği bir yolculuktur hayat. Hoş geldin, ben de geldim, yerimi aldım. Keyifli yayınlar, akşamında güzel olsun demiş. Yeni haftaya yeni umutlarla hoş gelmişsin diyerek mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Ayten ablamız, kaptanımız, canımız, hoş geldin, sefalar getirdin. Huzurumuzun sesi cansın, güzel bir hafta olsun hepimize. İnsanda güzel olan yüzdür, yüzde güzel olan gözdür. Ama insanı insan yapan ağızdan çıkan sözdür. Güzel yayınlar, seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan saygılar selamlar demiş. Bizden de efendim saygılar selamlar olsun diyelim Adana'mıza. Nuran Hanım mesajını ulaştırmış efendim, takipteymiş. Hayattaki en güzel şey diyor, tüm kusurları bilmesine rağmen sizin hala muhteşem olduğunuzu düşünen birisinin olmasıdır. Sıcak bir İzmir akşamından selam diyor. Vallahi bu duygularda olanların değerini çok bilmiyorlar galiba Nuran Hanım. Yani gözü bu kadar karartmış, bu kadar değer verenlerin pek değer gördüğü bir dünya değil maalesef. Efendim ilk mesajları dillendirdik. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.
1: Ola Ekobut, ola Haydi, Etsuz, ola Yeskuz, Etingoz, Ekutici, Epatrage, Eskadeo, ola Epamestosteci, ola Ekoskor, Eşavuz, Yedio Fastano, ola Eritiş, Ekakar, Estube, Jemavro, ola Epeviye, Haydi Aspözme, ola Esaktaramuz, Evalendo, Esako, Ekobut, ola Haydi, Etsuz, ola Yeskuz.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 13 Temmuz Pazartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Ankara'da NATO zirvesinin ardından dikkatler yeniden mecliste. Terörsüz Türkiye sürecinde hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda çarşamba günü AK Parti ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme gerçekleşecek. Görüşmede süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenleme hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz'da hedefinin milli irade olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, 10. yılında 15 Temmuz sempozyumunda konuştu.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve Cumhurbaşkanımızın bizzat hedef alınması, FETÖ'nün hedefinin ne olduğunu çok açık bir şekilde göstermektedir. FETÖ'nün temel düşmanı, hedef tahtasına koyduğu temel hadise aslında milletin kendisi, milletin iradesi, değerleri. Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşamaktadır. İçeriden dışarıdan çok güçlü terör örgütleriyle mücadele edildi son 10 yılda ve bunu büyük ölçüde başardığımızı ifade etmek isterim.
1: 17 yıl önce Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme yaşandı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. 10 ilde 25 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturmasında 19 şüpheliyle birlikte gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Levent oldukça ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı, suç gelirlerinin aklandığı öne sürülüyor. 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı belirtilen Levent, bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Yakın zamanda herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Kişisel borç ilişkilerinde ahbap tamamen konu dışıdır, ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibi yarın olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ise haklarında kesin ihraç istenen 9 vekil ve il başkanlarına ilişkin kararın 20 Ağustos'taki Yüksek Disiplin Kurulu'nda alınacağını bildirdi. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvetle suçlanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki sorgusu tamamlandı, Güner tüm suçlamaları reddetti. Firma yetkililerini tanımadığını, ihale kriterlerini kendisinin belirlemediğini, böyle bir yetkisi olmadığını söyledi. Güner'le birlikte gözaltındaki 29 şüphelinin ifadeleri sonrasında savcılığa sevki bekleniyor. İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada ikinci duruşma da tamamlandı. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun sürmesine karar verildi. Dava 7 Ekim'e ertelendi. 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yeni bir operasyon geldi. 1780 şüpheli yakalandı, 935'i tutuklandı. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci bugün başladı. 27 Temmuz saat 17'ye kadar e-okul üzerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar da 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Sınır ötesine uzanalım. Amerika-İran hattındaki gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçti. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz dedi. Trump'ın Hürmüz'de kontrolü sağlayacakları yönündeki açıklamasına da İran'dan tepki gecikmedi bugün. Ordudan Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz açıklaması paylaşıldı. Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar sele ve su baskınlarına yol açtı. En az 54 kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği belirtiliyor. Tayland'da bir eğlence mekanında çıkan yangında facia yaşandı. 27 kişi yaşamını yitirdi. 73 yaralı var. Yaralılardan 22'sinin de durumunun kritik olduğu açıklandı. Fransa'da da alevlerle mücadele sürüyor. Paris'teki Fontainebleau ormanında dün çıkan yangının Paris ve çevresinin bugüne kadar gördüğü en büyük orman yangını olduğu aktarıldı. Spor bülteni öncesinde bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kullanılıyor.

0: Dünya Kupası finalistiyle son Avrupa şampiyonu karşılaşacak. Çarşamba günü de İngiltere-Arjantin mücadelesi var. Her iki maç da saat 22'de başlayacak. Galatasaray bu sezonun ilk transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Leslie Ugochukwu bu akşam İstanbul'da olacak. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübü Burnley ile anlaşmaya varıldı. Zeynep Sönmez, Türk tenisinde bir ilki başardı. Kadınlar Tenis Birliği WTA'nin listesinde 3 basamak yükselen 24 yaşındaki milli sporcu, dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Salı kuzeyde sağanak yağış var. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya sıcak 35, Bursa sağanak yağışlı 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. B100 Devlet Yolu'ndan Otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapalı. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.
3: Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı.

İkinci saate hoş geldiniz canlar. Haber bültenimiz ardından da bu güzel şarkılarla ikinci saati açmış olduk. Hepinize selam olsun diyelim tekrar. Ve şimdi yollarda olan canlara, araçlarında bizleri dinleyen o güzel yüreklere bu güzel şarkıları armağan edelim de yolculuklar keyifli geçsin diyelim. İyi yolculukları olsun. Mesaideki güzel yürekler, emekçi canlar, tüm kralcılarımıza kolay gelsin diyelim. Nöbette görevde olanlar, bakın önümüzdeki günlerde havalar biraz daha sıcak olacak. Çok dikkatli ve tedbirli olun. Evet, bu sıcak havalarda hem işlerinin başında hem görevde hem nöbette olan bütün güzel yürekler, vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler, iyi çalışmalarınız olsun. İstirahatteki dostlarımıza da güzel bir pazartesi akşamı olsun diyelim. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu farkıyla şarkıları ikinci saatte de paylaşmaya devam ediyoruz. İkinci saate hoş geldiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: reklamı. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
0: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de. TED
2: o kadar iyi ki TED. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
6: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzuli uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: herkes sevemez.
1: Bakalım bizleri kimler dinliyormuş, nerelerden takipteler, dillendirmeye çalışalım. Bir sahil fotoğrafı daha gelmiş sevgili Ömer dostum. Ömer Funda çifti, biz de bu sahilde dinliyoruz seni ama tadı yok be sensiz kaptanım demiş. Eyvallah, tadını çıkarın vallahi, bizler için de tadını çıkarın. İnşallah bir arada olduğumuz günler de olsun diyelim. Kıymetli dostlarıma da bir selam göndermiş olayım. Necla Hanım bizleri dinliyor. Doğadan bir fotoğraf karesi de bizleri etiketlemiş belli ki. İyi yayınlar diliyorum Kaptan Şener. Yaz sıcağında bizim bahçenin serin sularıyla selamlıyorum sizi demiş. Ne kadar güzel görünüyor bahçeniz. Vallahi cennet bahçesi gibi değil mi? Doğanın kıymetini bilelim canlar. Bugünlerde böyle maalesef orman yangınları haberlerimiz de oluyor ara ara. Lütfen tedbirli ve dikkatli olun. Doğamıza sahip çıkalım. Geleceğimize bırakabileceğimiz en güzel mirasımızı unutmayın. Selam, kolay gelsin canım abim. Şimdi açtım frekansı. Kulaklığı taktım, kulağım sende. Ufak bir hatırlatma demiş, teknik bir bilgi aktarmış. Sevgili İbrahim kardeşim selam olsun, yüreğine sağlık. İbrahim Halil Bayırhan memleketinde Türkiye turumuz sırasında bir araya gelmiştik. Yüreğine sağlık, çok teşekkür ediyorum kardeşim. Selam olsun diyelim bulunduğun coğrafya. Durdan Erdoğan takipteydi. Hoş geldin canım kaptanım, şimdi açabildim radyomu. Yeni bir hafta başta, sağlık ve güzellikler getirsin lütfen hepimize diyor. Çok güzel bir akşam diliyorum. Hollanda'dan selam sevgiler demiş, bizden de selam olsun efendim. Kırmayın insanları, belki o gün hayatla savaşmakta zorlandığı bir gündür. Sizin fark etmediğiniz bir cümle onun için son damla olabilir. Kimse neyle baş ettiğini tam olarak anlatamaz. Bazıları gülerek susar, bazıları seri söylüyorsunuz. Ayten Bayar takipteydi, selam olsun. Kaptan Kayseri'den seni çok seven Ayten ablan kocaman selam olsun. Uzun sandığımız hayat o kadar kısa ki hiç bilmeden ani kayıplar var. Kırmadan hep hoşgörü, hep sevgi verelim. Belki bunlar bizi güldürecek demiş. Seviliyorsun. Teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Ayten Bayar. Nilgün Güllüoğlu takipte, ben de geldim. Krala selam. Kaptan Bey dinlemeye devam. Hayırlı güzel akşamlar olsun. Hayırlı haftalar diliyorum. Rabbim kuvvet versin inşallah sevgilerimle demiş. Sağ olsunlar. Hilal Demirtaş dinlemedeymiş. Ben de dinliyorum demiş. Selam olsun diyelim. Emine Hanım Hollanda'dan bizleri takip ediyordu. Can Kaptan, yeni hafta hayatımıza bir dönüm noktasıdır. Yeni başlangıçlar. Bizler de güzel dileklerde bulunalım yine de. Türkiye'mde sıcaklardan sırf yangın olmasın diye kalbim dualarım sizinle atam. Güzel bir sözü bıraktım atamın diyor. Yeşil görmeyen gözler renk zevkinden yoksundur. Burasını öyle bir ağaçlandırın ki kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu anlasın. Ne kadar güzel bir tavsiye, ne güzel bir nasihattir. Osman sağ takipteydi. Selamlar diyelim. Germencik yine bizleri dinliyor galiba. Ankara'dan Hasan Aygören Pursaklar'dan takipteydi. Rize günlerinden, öğrencilikten şimdi Ankara'da öğretmenliğe uzanan yolda. Desteğini hiç unutmadım. Sıradaki şarkı eşim Zeliha ve kızım Nurefşan'la oğlum Ensar için gelsin demiş. İyi seyirler diyor. Sevgili Hasan öğretmenimiz, o günlerde yani senin öğrencilik günlerinde her ne yaptıysak o sana bir şekilde ulaşacakmış zaten. Biz sadece aracı olmuşuz, o kadar. Yarınlar evlatlarımız sizlere emanet. Ne güzel, ne mutlu. Mehmet Ali kardeşim hoş geldin abi. Deniz Tavaslan selam diyor. Muhterem ablamız yine Suna Sudenaz bizleri dinliyordu. İsmail, Mehmet Çelebioğlu, Turgay Varol, Leyla Zeynep Bozkan, Tuğba Çalık var. Ayşenur Hanım tarlada damlama yaparken dinliyor, Sakarya selam diyelim. Muhammed Emir Koyuncu Bitlis'e de selamlarımızı gönderelim. Alemin Kralı'nda kaptanla seyirde ikinci saatin yoklamaları alındı. Şimdi güzel şarkılarla seyre devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
3: Sistem bozuldu, online satışım durdu.
4: Tami de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerim aksamayacak desem ne dersin?
3: Neyipsin?
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
8: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
9: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
11: Bellona, Bellona.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
13: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
14: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
15: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: budur. Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Telefon deyince vatan.
3: Biraz garaj yolu ekspertiz.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel konuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ve vedamızı gerçekleştirelim artık. Bugünlük seyri tamamlama vakti geldi. Sevgili Melis bekliyordur. Haftanın ilk iş gününü akşam güneşi vakitlerine kavuşturduk. 13 Temmuz 2026 pazartesi günümüzün akşamı da çok güzel geçsin diyelim. Evet, Bursa'ya Melis'e mikrofonu teslim ediyoruz. Kendisine iyi programlar olsun. Sevgili Kralcılara da yine yeni hafta adına sağlık, huzur, mutluluk, bereket dileyelim efendim. Beklenilen güzel haberler varsa onlar da bir an önce gelsin diyelim. Kötü haberler de gelmesin, engeller olsun böyle, ulaşmasın sizlere. Yani gönlünüzden ne geçiyorsa, kimin gönlünde ne yatıyorsa o ona ulaşsın efendim. Evet, yarın sevgili Kaan'ın hemen sonrasında tekrar 17'de buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter, Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

0: Net Gündem.
1: 13 Temmuz Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağında NTV Haber portalındayız. Kabine sonrası açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manşetti. Srebrenica soykırımında ölenleri bir kez daha anarak konuşmasına başlayan Erdoğan, Avrupa'daki etnik temizlik girişimini batılı ülkeler uzaktan seyretmekle yetindi dedi. NATO liderler zirvesine de değinen Cumhurbaşkanı, zirve başarılı geçti, Trump dahil tüm liderler davetimizi kabul etti ifadelerini kullandı, Ankara'nın da dünya şehri olduğu tescillendi dedi. NTV'de ana muhalefetten de bir başlık var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle yarın mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek. TRT Haber'e uzanalım. Amerikan Başkanı Donald Trump manşette Hürmüz Boğazı'nı ellerinde tutacaklarını, muhtemelen geçişleri yöneteceklerini ve bunun için ödeme alacaklarını belirtti bugün. Trump ayrıca İran'ı çok sert vurmaya devam edeceklerini de söyledi. Hürmüz Boğazı'nı elimizde tutacağız, muhtemelen biz yöneteceğiz, Boğaz'ın gardiyanları olacağız dedi. Net Gündem'de Sözcü'ye uzanalım. Orada da ana muhalefetten bir başlık dikkat çekiyor. CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Butlan yönetimi haklarında kesin ihraç istenen 9 vekille il başkanlarına ilişkin kararı 20 Ağustos'ta yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğini açıkladı. Anadolu Ajansı'nda ise spordan bir manşet var. 2026 Dünya Kupası yarı finallerinde ilk maç yarın Fransa ve İspanya arasında, son Dünya Kupası finalistiyle son Avrupa şampiyonu karşılaşacak. Çarşamba günü de bir diğer yarı final mücadelesinde İngiltere-Arjantin mücadelesi var. Her iki maç da saat 22'de başlayacak. Net Gündem'de Haber Türkiye uzanıyoruz. Sıcak başlık, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün Haluk Levent'in de aralarında olduğu şüpheliler tarafından ele geçirildiği öne sürüldü. Öte yandan İstanbul'da müteahhitlik yapan Bayram Doğan da Haluk Levent hakkında dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa başvurdu. Doğan, 233 milyon liralık anlaşma kapsamında devredilen bazı dairelerin bedelinin ödenmediğini iddia etti. Habertürk'te yargıdan bir diğer manşete uzanalım. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, sığınmacılara yönelik uygulamaları nedeniyle nefret ve ayrımcılık suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla ilgili tutukluluk halinin ise sürdüğü belirtildi. Sondakika.com'da ise FETÖ'den bir manşet var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde farklı rütbelerde görevde bulunan toplam 80 aktif emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi. 70'i gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet mahrem yapılanması için de örgüt toplantılarını düzenledikleri ve örgüt sorumlusu kişilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi. Net Gündem'de günün kapanışını bizden bir haberle yapıyoruz. Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusik.com.tr'de.
0: Net Gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Salı kuzeyde sağanak yağış var. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya sıcak 35, Bursa sağanak yağışlı 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Hem otoyolu Akyazı Kavşağı, Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapalı. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük.

Petra ile adımıza yakışır şarkılarla pazartesi akşamını karşılayalım değil mi sevgili kralcılar? Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu devraldım, şarkıları devraldım. Benim için yola çıkma vaktidir. Pazartesi günündeyiz, akşamına doğru yavaş yavaş yaklaşırken dinleyicilerimizin çoğu mesaiyi tamamlamış evine doğru giderken, bir kısmı da akşam mesaisine, vardiyasına başlarken şöyle kral şarkılarımızla bulunduğunuz ortamlara misafir olalım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Güzel bir akşam diliyorum hepinize. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de Karayel kuvvetli. Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor. Sıcak

0: çarpması riski yüksek, güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek garip ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipvolt.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipvolt.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsız.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Sigma ve Puget su klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik'te.

0: Orijinal biz.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca'da.
3: At yarışı oynuyorsan
4: vitaminin olacak.
3: An be an yarışı izliyorsan
4: vitaminin olacak.
3: Hep kampanya istiyorsan
4: vitaminin olacak.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, 13 Temmuz Pazartesi akşamındayız. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılarla yolculuğumuzu başlattık. Hafta içi her akşam olduğu gibi çok sıcak, çok yoğun bir iş günü geride kaldı değil mi sevgili kralcılar? Birçok dinleyicimiz mesaiyi tamamladı ama geceden sabaha çalışacak olan dinleyicilerimiz de var. Hepinize kolay gelsin. Tabii ki yollardaki kaptanlarımızı selamlamadan program açmayalım. Gerek şehirler arası, gerekse uluslararası uzun yollarda bizi dinliyorlar. Sağ olsunlar. Onlara da hayırlı yolculuklar dileyelim. Bir de şehir içi şoförlerimiz var. Şu anda o sıkışık trafikte mesaiyi tamamlayıp bir an önce eve varmak isteyen, ya sabır çeke çeke yollarda şu anda evine gitmeye çalışan dinleyicilerimiz var. Gerilimsiz, stressiz yolculuklar diliyorum hepinize. Ben size yol boyunca artık ne kadar sürecekse 21'e kadar buradayım şarkılarımla eşlik edeceğim. Birazdan hatırlatmalarımı yapayım. Sohbetimiz, muhabbetimiz başlasın.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Mısırlı kaleci 2018 yılında Rusya'daki Dünya Kupası'na 45 yaşındayken katıldı. Ayrıca turnuvadaki son maçında Suudi Arabistanlı Fahad Al-Muwallad penaltı vuruşunu kurtaran Hadari, turnuva tarihinde penaltı kurtaran en yaşlı kaleci unvanının da sahibi oldu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Evet sevgili kralcılar, 532-703-92-00 WhatsApp hattımızdır. Buradan mesajlarınızı okuyabiliyoruz program boyunca, program süresince. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Orası bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum, harflerin yeri karışmasın. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğimizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bakalım bu akşam ilk olarak hangi ilimizi selamlayacağız? Ya da hangi gurbetçi kralcımıza ilk selamı gönderip şarkımızı çalacağız?

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Truvo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Nescafe Express modunu aç kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim.

0: Tüketim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Bir önde eşlik edecek garip ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve fırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhaba Kral FM dinleyicileri, ben Önder Avunç. Ataşehir'de eşimi işe bırakırken Kral FM dinliyordum. Anons üzerine lokasyona geldim ve hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine ve gönül dostu Çener'e teşekkür ederim.
5: Merhaba, ben Zela Çalışkan. Ümraniye annemi ziyarete gelmiştim. Kaptan Şener'in anonsunu duydum Kral FM'den. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.
3: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Evet, yavaş yavaş kralcılarımızla şarkı aralarında sohbete, muhabbete başlıyoruz. Bu akşamın ilk selamını acaba hangi şehire göndereceğiz demiştim. İzmir'e göndereceğiz. Alaçatı'da, Alaçatı Merkez Taksi Durağı'nda dinleyen bir kardeşim var. Sevgili Doğuhan, Doğuhan Kamacı. 35JZ800 plakalı ticari taksinin de kaptanı aynı zamanda. Eşine şarkı armağan etmiş. Yaren inşallah duyuyorsundur. Çok selam ediyoruz sana. Bir de 6 aylık bebekleri varmış. Aras. Yeni bir kralcı yetişiyor. Değil mi Doğuhan? Annesi gibi, babası gibi. O da bizim şarkılarla büyüyecek. Allah uzun sağlıklı ömürler versin. Her güzel gününe şahit olmanızı dilerim. Sıradaki güzel şarkımı özellikle Doğuhan'a, eşi Yaren'e, evlatları Aras'a, aynı zamanda Doğuhan'la birlikte bu mesleği icra eden bizim uzun yol arkadaşlarımıza açıldığımız günden bu yana hep taksilerinde bizi dinlerler, duraklarında bizi dinlerler. O yüzden çalacağım şarkıyı sadece şu anda taksi camiası için çalacağım. Bizim için çok kıymetlisiniz. Yolunuz her daim açık olsun. Bu şarkımız da sizin olsun.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapalı. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İşte Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılar çalar diyoruz ya, ispatı. Sevemedim ayrılığı. 1995 yılına gittik sevgili Yıldız Tilbe ile. 90'lı yılların o tadı ve lezzeti çok güzel olan şarkılarından bir demet sunayım kralcılarımıza. Hazır akşam güneşini batırırken şöyle biraz çocukluğa, biraz ilk gençlik yıllarına gidelim değil mi? Sonrasında zaten babalar resiteliyle en kral şarkılarımızı çalmaya devam edeceğiz. Konya'yı bir selamlayalım. Sevgili kardeşim Ferdi hala mesaide. Kolay gelsin. Abla demiş kargo dağıtıyorum şu anda. Bizim için bir şarkı çalarsan benim için ve tüm meslektaşlarım için çok sevinirim. Kralcılara da armağan olsun demiş. Vallahi çok kral bir şarkı denk geldi Ferdi. İnşallah benim kadar seviyorsundur bu şarkıyı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor, Ege'de Karayel kuvvetli, Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor, sıcak çarpması riski yüksek, güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.

0: Rösev hayat verir.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Yaşayan efsanemiz Cengiz abimiz en kral şarkılarından bir tanesiyle yine misafir ettik bu akşam. Onur konuğumuzdu. Babalar listeğinin de ayak sesiydi Cengiz abinin sesi. Aşka dedi saygı duymayanı, derdimize dert katanı, bizi böyle her gün ağlatanı sana havale ediyoruz ya Rabbi demiş Cengiz abi. Yüreğimizin, kalbimizin sesi olmuş her zamanki gibi. Yılların eskitemediği derler ya, yılların eskitemediği bir şarkıdır.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize
2: bakın. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bu akşamın da sonuna sevgili kralcılar. Birazdan akşamdan geceye yolculukla sevgili arkadaşım Nöbetçi Erdem eşlik edecek sizlere. Ben güneşi batırdım, o da geceyi karşılayacak. Kendisine hayırlı güzel programlar diliyorum. Çalışan dinleyicilerimize kolay gelsin. Yollardaki kaptanlarımıza hayırlı yolculukları olsun. Aileleriyle birlikte evlerinde istirahatte olan dinleyicilerimize de keyifli bir akşam diliyorum. Yarın saat 19'da sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, aynen şu an duyduğunuz gibi, en kral şarkılarda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 Devlet Yolu'ndan Otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapalı. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
3: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar dileklerimi iletiyorum. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.

Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, bugün bir büyük ustanın doğum günü. Onu bir anmak, yad etmek istiyorum. Eğer o doğmasaydı biz Haberimiz Yok şarkısıyla tanışamayacaktık. Hakkını helal eyle her sabah, hatıralar, yıkıla yıkıla, güldür yüzümü ve daha yüzlercesi hiçbiri olmayacaktı bu albümlerin. Bu albümde hep onun, bu albümlerde, bu şarkılarda hep onun imzası var. Kraliçe ve Müzik albümünün müzik yönetmeni, Müslüm Baba'nın birçok albümünün müzik yönetmeni, Emrah var, İbrahim Tatlıses var, daha birçok Hüseyin Altın var, birçok isim var. Allah gani gani rahmet eylesin. Müziğimizin çok büyük ustası, çok büyük efsanesi, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Dilim döndüğünce hep anmaya, yad etmeye çalışıyorum. Bugün doğum günüymüş, bir kez daha yad edelim. Büyük usta Yavuz Taner.

0: seveceğim.
1: Şurada oku işte bir varyeteler var. Bakın.
0: Rüyarım olacağım. Yüreğimde atacağım.
1: Bir Cengiz Kurdoğlu imzası.
0: Beni böyle yakacağım.
1: Burada yaptıkları bir klasik. Ya ama bu Cengiz abiye özgü bir şey. Bunu yapabilen nadir isimlerden bir tanesi. Ya buradaki virajlar, buradaki inişler, çıkışlar, gırtlaknameleri bir efsane.

gül meyzek ayıranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim, sarılır elbet yaralar, unutulmaz.

üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık, ne diyelim. Haydi gel, son defa sarı boynuma. Bir güle güle de bana, öyle gideyim. Kader işte, ne diyelim. Kader işte, ne diyelim.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba Kral FM dinleyicileri, ben Önder Avunç. Ataşehir'de eşimi işe bırakırken Kral FM dinliyordum. Anons üzerine lokasyona geldim ve hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine ve gönül dostu Çener'e teşekkür ederim.
2: Merhaba, ben Zila Çalışkan. Ümraniye annemi ziyarete gelmiştim. Kaptan Şener'in anonsunu duydum Kral FM'den. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı eşime armağan

Benim sevgili Eray kardeşim 5-6 ay olmuştur herhalde, öyle hatırlıyorum yani, Ocak Şubat falan mıydı? Eray kardeşimle kuaförde karşılaştık. Genç kardeşlerim bunlar. Bizim Üsküdar'a kuaföre geliyorlar. Hava Harp Okulu'nda okuyor. Yani tabii onları görünce çok gurur duydum. Onlar geleceğin komutanı olacaklar. Ordu'da çok önemli görevleri ifa edecekler. Böyle beyefendi, böyle şeyden anlaşılıyor zaten. Balıkesir'liydi galiba değil mi Eray, öyle miydi? Balıkesir, Manisa mı Balıkesir, oradan bir yerdendi. Sevgili Eray kardeşim şimdi radyosunun başında, aslında okul yok onların ama demek ki Erdem abisi aklına geldi. Peki sevgili Eray kardeşime, annesine, babasına, bir de küçük kardeşi, o da Erdem'miş adaşım, ona da tüm Hava Harp Okulu denizcilere, karacılara, hepsine selamlarımı iletiyorum. Yarın öbür gün bizim önemli noktalarda olacak genç kardeşlerimiz, hepsine başarılar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Görevlerinde de üstün başarılar diliyorum. Eray kardeşe ve ortamda bulunan herkese de selam olsun. Haydi bakalım. Nöbetçi Erdem.

Bu arada gurbetçilerimizden de yoğun mesajlar geliyor. Onlara bir selamlarımı iletmek istiyorum. Yollara düştüklerine dair, trafiğe çıktıklarına dair büyük bir ihtimalle internet üzerinden Kral FM'i takip ediyorlar. Şu anda gurbetten bize doğru hareket halinde olan, yollarda olan ve şu anda Kral FM'i dinleyen tüm kralcılara, tüm gurbetçilere çok çok selamlarımı iletiyorum. Kazasız, belasız, hayırlı yolculuklarınız olsun inşallah. Güle güle gelmeniz dilekleriyle yolunuz açık olsun. O vatan hasreti, vatan özlemi tabii başka bir duygu. Onu ifade etmek, anlatmak da çok kolay değil. En azından bir nebze olsun bu hasreti, bu özlemi dindirmek için o kilometrelerce, binlerce kilometre yolu tepiyorlar, meşakkatlerle tepiyorlar. O yüzden onlara bir hayırlı yolculuklar dilemek geldi içimden. Yolları açık olsun. Güle güle gitsinler, güle güle gelsinler.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Üstün Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar, bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi, çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor, babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki kralı, iki efsaneyi, iki babayı rahmetle alalım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar. Nöbetçi Erdem.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim. Budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerre

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçeceğiz, lisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık saat verirse, nasip ve kısmette varsa 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Ataya kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Allah'a emanet.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmi.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Atadan Müzik Ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar, alimlik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selam olsun. Selam sevdiklerime.

iki güzel şarkıyla ben de selam sevdiklerime demiş oldum. Gönül selamı dile getirmiş oldum. Gelişimizi belli etmiş oldum. 47 saatlik ayrılığın ardından saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Tüm kainatın sahibi, aldığımız nefeslerin sahibi, tüm ruhların sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçilerimi uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimiz hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atada müzik ziyafeti başladı.

0: olan bir şarkı. Ne güzel söylemiş rahmetli. Sende kaldı yüreğim, sende soldu yüreğim. Allah Allah. Almanya'dan Hüseyin, eşi Gülcan, çocukları Dilara, Gökay ve Suudeniz'e armağan etmiş. Afyonkarahisar'dan Mustafa balkonda dinliyorum demiş, çay keyfi ve seni. Şarkılar özel ve Erol ailesine. Ankara'dan Derya Üçlük demiş. Bursa'da Mahmut Kahveci, bana kralı aşılayan Gülşehir Gençlik Kıraathanesi çalışanlarına. Fransa'dan Güven Çınar, eşimle çay keyfi yaparken dinliyoruz diyor Ferdi Baba'dan. Emin, iyi geceler demiş, bir haykırıştır arabesk demiş Emin. Afyonkarahisar Evcilerle Arif Sert Çelik, eşi Servet'le dinlediğini belirtmiş. Londra'dan tüm sevdiklerime selamlar diyor. Konya'dan İsa Üçlük demiş. Tuzla Deri Organize Sanayi'den Mehmet. Eşi Serap Kızlara Esma Naz. Burçin Ayrıca Çankırılı hemşehrilerime diyor. Üçlük hazırlamış. Allah Allah.
1: Ben melanet ırkasını

Bayburt'tan, Konuştun köyünden Fatih Taşçıoğlu, eşi çocukları ve Bayburtlulara diyor. Ha, Konursu köyüymüş, düzeltmiş sonra. Balıkesir Gönen, Çalıca köyünden Mustafa Çolak, tüm Çalıca köyü halkını, özellikle kardeşi Tuncay ve çok sevdiği eşi Rüveyde'ye. Orhan Baba'dan Batsın Bu Dünyayı istemiş. İzmir Bergama'dan Selam Hacı, Bekçaprazlı Mahallesi'nden Hüseyin Duruşkan. Eyvallah. Filizcan ailesine demiş Sincan'dan Reyhan. Silopi'den Emin, selamlar Atababa demiş. Gaziantep'ten Erkan, balkonda ailece dinliyoruz. Daşçı ailesine. Şanlıurfa'dan Mahmut Kayan kardeşime demiş Azer Bülbül'den.

Adana'dan selam demiş. Biricik aşkım yurda güle demiş bir sevenimiz. Almanya'dan Şenay çay keyfiyle Gülay ve Ülvi arkadaşım da sizi dinliyoruz. Selam olsun sevdiklerimize denmiş.

0: İzmit'ten Onay, oğlu Umut ve Utku için denmiş. Samsun Canik'ten Nurcan, eşi Aydın, çocukları Aslıhan, Onur, Mehmet'e. Karasu'dan sevgiler demiş Şerife, İzzet, Şahin. Harun Keçibaş, ben burası bu arada demiş. Bir şarkı rica etmiş, eyvallah. Ercan, iyi akşamlar abi demiş. Amcaoğlunun eşi ve benim için, benim eşim için diyor. Denizli Sarayköy'den.
1: Atadan müzik ziyafeti. Hey!

0: çıkar mutludan. Çiğ köftecilerin kralı sevgili sabrimiz Mehmet kardeşiyle Cabbar'ımla dinlemedi izliyor.
1: Sen beni unut.
0: Sen beni unut. Mesajı almış o.
1: Maziden bir parça.
0: Selamlar olsun. İzmir Çimentepe'den Akay Dayı ve Sarı Rıdvan'a denmiş. Konya'da parkta dinliyoruz diyor. Denizli'den gelen misafirlerimize denmiş. Mermer ve Çaycı ailesine. Keşan'dan İsmail. Eyvallah. Hollanda'dan Emine. Sakarya Akyazı'dan Şenay. Diyor ki programını 5 dakikalık bile olsa açmasam bir şey eksik gibi geliyor bana demiş. O kadar alışkanlık oldu diyor. Eşi Rüştü'ye. Eskişehir'den Emre Yılmaz. Eşi Büşra Yılmaz da evlilik yıl dönümüymüş. Nice yıllara inşallah.

Bursa Orhan Gazi'den Ali Çıkışıra ve Emin İlter diye gelen mesaj. Eyvallah. Gaziantep'ten fabrika vardiya amiri İzzet Yavuz ve tüm Özsever işçilerine denmiş. Eyvallah. Aydın Buharkent'ten Mustafa Mercan. Balıkesir Gönen'den Uğur ve Recep. Gönen Belediyesi çalışanlarına.

0: Konya'dan Yasin Hoşgör. Başta abisi Hasan, şoför Mehmet Çavuş'a, Barış'a, aşçı Mustafa'ya ve tüm kralcılara denmiş. Belçika Antwerp'ten Fatsa Ünye ve İsviçre'deki sevdiklerime diyor Beşir İnanır.
1: Sevmediğimi düşünüyorsan inan.
0: Çok, Emre Boyabat.
1: Çok yanılıyor.
0: Çok selam demiş, eyvallah. Arif Sam'dan bir şarkı diyor. Bayburt'tan Alim. Camdan çok sevdiğim eşim Mehtaba demiş. Almanya'dan İlyas. Kayseri'den Şükriye. Eşim Mustafa'yla dinliyoruz. Tekirdağ'dan selamlar demiş. Sıradaki şarkı çok sevdiğim ilk duruma diyor bir sevenimiz. Konya'dan Harun Çaycı. Dayı oğulları İmran Mustafa, Cennet Mine, Mermer Denizi Buldan ilçesinden misafirlerime demiş. Selçuklu Konya'dan selamlar denmiş. Tır şoförü olarak bütün kralcılara diyor Abdülbaki Arslan. Dursun Bey'den Mehmet Usta.

Çi Hanife Hanım'a, Ordu'dan Cansu, sevdiği Mustafa'ya, Ankara'dan İsa Şimşek, oğlu Ömer Barış'a, eşi Fatma'ya, Bursa'dan Muhammed Özcan Kutlucan, kaptanı Şükrü Kaydı'ya, Kocaeli İzmit'ten Serkan, jandarmayım diyor devriyede, hepsini severek dinliyoruz denmiş, tüm kralcılara hayırlı görevler. Berkay Duman, Aslan abisi Mahmut Polat'a, canından çok sevdiğim Özlem'e demiş Gaziantep'ten bir sevenimiz. Kayseri'den Rabia,

Şimdi Kral'dan Orhan Baba'dan iki güzel şarkı dinleteyim sizlere. Sonrasında bugünün üçlüğüne geçelim. Onay verdiğim, şimdilik onay verdiğim gelen tüm mesajlara da bakmaya çalışıyorum bir yandan. Şimdiye kadar gelen mesajlardan onay verdiğim iki tane üçlük mesajım var. Eğer yeni çıkmazsa bu üçlüklerden birisini gerçekleştireceğiz birazdan. Hollanda Rotterdam'dan Yakup. Ebru Yaşar'dan bir şarkı demiş. Çanakkale Bayramış'tan Uğur Dercan. Selamlar demiş. İznik'ten Cüneyt. Bezmi Alem Hastanesi'nde bu akşam nöbetçi olan hemşire kızıma diyor. Hayırlı görevler olsun inşallah. Konya Elit Sanayi Sitesi'nden Furkan Genç. Gece Vardiyesi'ne 9 kişi dinliyoruz. İş arkadaşlarım ve kardeşim Hasan Eymen'e denmiş. Eyvallah. Stuttgart'tan Kenan. Gaziantep Şehir Hastanesi emekçilerine ve Halil İbrahim Dağbey'e denmiş. Enes Akın. Samsun'dan İsa Koca. Çok sevdiği eşi Nazan'a. Sakarya Akyazı'dan Sinan. Eyvallah. Arkadaşlarla muhabbette izliyor. Bergen'den bir şarkı demiş. Ankara'dan Tülay. Eşi Aydın Bayram'a Sincan Cezaevi'nde. Türkiye'deki en iyi radyo sunucusuna selamlar demiş. Norveç'ten Sinan. Sıradaki şarkı dayım Ferhat Maraz'a. Yeğenin Naz, Zeynep Naz armağan etmiş. İzmir'den Egehan Özdemir. Sevdiklerine. Tekirdağ Çorlu'dan Özkan Gündüzalp. Çok sevdiği oğlu Arda'ya. Ben yolun başındaki genç meslektaşınız Şeyma Sare. Bu akşam annemle dinlemedeyiz diyor Ebru Gündeş'ten. Niğde'den Sinan cezaevindeki Berat Yeşilçam kardeşine. Sinop Ayancık'tan Gülcan Kıraathanesi'nden Bayram Başkanı mekandan bütün müşterileri denmiş. Antep'ten Mehmet çok sevdiği Özlem'e.

0: İnebolu Kastamonu'dan Furkan Genç.
1: Değişmez yazısıydın, kader yolu.
0: Bir de Akseki'den Mehmet Akif.
1: Acılıktı.
0: Bir de Nazilli'den Kezban Üçlüklerini onaylamıştım. İlk olarak Akseki'den Mehmet Akif'i aradık ama çaldırdık çaldırdık, bakmadı telefona. Haliyle üçlük hakkını kaybetmiş oldu. Biz de Nazilli'den Kezban'a döndük. Kezban'a ulaştık. Nazilli'den fanatiklerimizden Kezban, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar abi, merhabalar.
0: Nasılsın Kezban, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizden nasılsınız?
0: Sağ olasın. Gündüz de işteyken dinliyordum demişsin. Bu evet. Gece ilk defa gece dinliyorum demişsin.
2: Evet.
0: Nasıl, beğendin mi?
2: Evet, çok güzel. Çok güzel, yani gündüz daha güzel vakit geçiyordu, dinliyordum.
0: Çalışırken
2: daha çok dinliyordum ya. Daha doğrusu.
0: Evet.
2: Gizli gizli dinliyorduk. Bir de Hatice Tuna var arkadaşım. O da biraz bizim fanatiğimiz.
0: Selamlar olsun.
2: Birbirimize şarkı yolluyorduk. Şu an gece var diyorsunuz. Evet. Biz büyük ihtimalle de dinliyorduk.
0: Evet. Selamlar olsun. Artık bu vakitlerdeyiz. Bu vakitlerde evet. Görev yapıyoruz Kezban. Üçlüğüne de renk katmış olacaksın programımıza. Hazır mısın? Ya,
2: hazırım.
0: Hemen okuyorum mesajı. Nazilli'den Kezban, ben Ata abi ilk defa gece dinliyorum. Gündüzdeyken işte dinliyordum. Üçlüğe talibim demiş. Bahan'ın şarkılarını sıralamışsın. Çalarsan evet. Beni mutlu edersin. Bu sıcakta demişsin. Çok mu sıcak Nazilli?
2: Çok sıcak. Acayip sıcak.
0: Evet. O zaman şarkılarınla ortalığı bir serinletelim bakalım diyelim. Şimdi söz sende, gönlünce seslen, imzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
2: Bütün gece vardiyasında çalışan arkadaşlara ve yolda direksiyon başında olan tüm şoför arkadaşlara ve tüm sizi sevenlere, bir de kendime şimdi üçlük zamanı.
3: Atadan müzik ziyafeti.

özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim.

0: Atadan müzik ziyafeti.
1: Seni sevdim diyenler çekip giderse, bu da geçer bir tanem, boşver.

0: üçlüyü tamamladık.
1: Sevdim diyenler çekip giderse.
0: Yine mesajlara dönelim. Erzurum'dan Burhan Kezban, Nalan Yeliz ve Mevlüt Özcan. Merhum olan Nazan kardeşime denmiş. Kıvırcık Ali'den.
1: Bu da geçer bir tane.
0: Sakarya'dan Onur, çok değerli abisi Hakan Çınar'a.
1: Seni sevdim diyenler.
0: Ahmetcan Şanlıurfa'dan, Akşehir Cezen'deki Osman Bara.

Sıradaki şarkı Ferhat Maraz'a. Konya'dan Ferhat Duru, Ferdi Baba'dan. Gökhan Uzundere, Kezban Uzundere, Nuriye Duru'ya. Yalova Armutlu'dan Ethem, balkonda dinliyorum demiş Bülent Ersoy'dan. Almanya Bremen'den Serdar, gece vardiyse çalışan arkadaşlarına. Konya Meram'dan İsmail.

Almanya'dan Cemil eşi Özlem'e armağan etmiş. Onu çok seviyorum demiş. Nide'den Nigar oğluna armağan etmiş. Tokat Turhal'dan Müslüm Baba'dan bir şarkı diyor bir sevenimiz. Sivas'tan Yadigar Orhan Baba'dan. Tüm tırda çalışanlara. Eyvallah.

Kütahya Tavşanlı'dan Halil, Halil Güler. Tüm sevenleri kralcılara demiş. Denizli'den Kaptan Necip. Balıkesir'den Seval. Eşine ve çok sevdiği kızına.

Datça'dan Fatoş Bayram, cezaevindeki eşi Murat Bayram'a. Ankara'dan Sedat, eşi Nurcan'a. Sivas Kangal'dan Gökhan. Sıradaki şarkı demiş. Orhan Gazi'den Sedat, Körpe Sedat. Sana bana güzel gözlüm ediyor. Varlığın Yeter şarkısı. Avusturya'dan Cemil Yonca, eşim ve çocuklarıma.

Öğretmenlerin kralı Bekir Yüksel hocama demiş bir sevenimiz. Sivas'tan Hakan Yıldırım, balkonda dinliyorum demiş tüm Sivaslılara. Amasya'dan Nazan, canından çok sevdiği İsa'ya. Kocaeli Kartepe'den Emre. Ramazan Aydemir Sivas'tan. Ordu Perşembe'den Ahmet, Tepeköy muhtarı Ahmet eşi Hilal.

var. Son bir değerlendirme yapalım. Bir sonraki şarkımız veda şarkımız. Kocaeli'nden Ersin. Kırklar eline doğru yoldayım diyor. Yolun açık olsun Ersin. Aman dikkat et. Uykun gelirse çek sağa. İsa Çelebi selamlarını göndermiş. Ozgat'tan Nuri. Eşit Tülin'e.

bence bilmiyordum. Bilmiyordum beni bir gün terk edeceğini. Bilmiyordum bu yüreğime çekilmez acılar vereceğini. İki giderken azıcık da olsa hiç düşündün mü? Bu bensiz ne yapar? Bu bensiz nasıl yaşar? Ama yok, acımadan vurdun.

geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor, huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. En güzel isimler Allah'ındır diye.

0: diyen, Allah katında tek din İslam diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken...

Kral FM'de unutulmayanlar.